0: Bu yılın aldınkı yerim yılı da birlik etim tek sürüp, karxanımızın yükini zor derecede yeniklitip, bizni işlep çıkırışını tehimi köngül koyup tutuş, bazarını kengetiş imkaniyeti yıkıldı. Sancı Oblastlık Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi, inabetini Nazarat Kılıç Başkuruş Bölümünün başlığı Yang Lin mındak dedi. Bugünkü günde köp tarmak, köp türlük tekşürüşünü biriktirip, bir kıtımdıla şık aldıgışı verip, umum yüzlük tekşürüşünü yolgu koyup, oblast boyunca karxanlarga kırıp tekşürüş kıtım sanını, bulturk şu mezgildikidin 58% azaytıp, nek meydanda tekşürüş işlerini 38% kıskarttık. İlginişçe Sancı Oblasti, karxanlarga münasibetlik 23 memuri tekşürüş ordini 209 türlük iş türünü umumizlik tekşürüş ki teşkillep, xavip xatar derecesini kızıl, seriq, yeşil, pişkıl rang boyuçı başkurup, nax meydanda tekşürüldüğün iş türünün 38%'ini nax meydanga barmaydığanga, ya ki kozgutu şekildeki nazaret kılıç başkuruşu özgertip, karxanlarını avar kılıçının menbedin azaytkan. Şunun bilen bile bir kesipte bir tizimlik boluş boyuca belgülümüge uygun ticaret körsetmelerini yürüşleştirip yolgu koyup, işten kiyin cazalaşını, işten burun yetekçilik kılışkı özgertip, karxanlarının ticaret xavip xatırdın saklanışı yardım bergen. İşkeni ihtiyari talla supistin faydalanıp, bazarını nazaret kılış başkuruşunu tekimi aşkara o adıl kılgan. Yanlıyın mundak dedi. Tekşürüşünün bütün ceryanını, İşkini ihtiyari tallaş supsığı tayinip aşkarı kılıp, türlük ticaret asası gevdilirge o adıl muamul kılışkı kapaletli kıldık. Közü düş noktistiki karxanlarının bağlılışta razı buluş derecesi 95%'ini aştı. Bunun dinkin maslaşıp, nazaret kılıp başkuru sistemisini davamlık mükemmelleştirip, iş bolmasa avar kılmaslık, iş bolsa cezmen inkas kaytırıştı çıntırıp, her bir karxananın pıhtık adam bilen ösüp yetilip yükselişiye emra bulumuz.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong haber kılıdı. Atanım rayonluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti, Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti Katarlıq 9 tarmak yakında birleşip, Şincan Uyğur Atanım rayonunun işte yarılınışının olduğunu iliştiki 2026 yılıdan 2030 yılıcı bolğan 5 yıllık hareket planını yolgu koyuş layihasını besip tarqıtıp, 15. 5 yıl mezgilide işte yarılınışının olduğunu iliş hizmetini hakiki yakşı işlep, işte yarılınış sugurtasının aktif iktidarını toluq cari kıldırıp, işte yaralanış hadisesi yüz beriş nisbetini ünümlük töveletişini otturğa koydu.
0: Layihada işte yaralanış hadisesi yüz beriş nisbetini töveletiş, emgek şaraitini yakşılaş, yeni yaçı işgorulaşkılarının hukuk menfaatiki kapaletli kılışını nişan kılıp, bütün zencirlik işte yaralanışının aldığını eliş, başkuruş sistemisini berpa kılıp, İşte yarılınışının oldun elişinin tipini, işten kiyin bir taraf kılıçtın, işten burun oldun eliş tizgirleşke karab özgertişke türtükü buluş aydınlaştırıldı. Atanım rayonluk Adem Küçübaylık ve İctimai Kapalet Nazareti, işte yarılınış soğurtısı başkanımızın muavin başlığı Çin Saycuğun ahval tonuşturup mındak dedi. Abdanım rayonunun birinci nöbetlik işte yarılınışının aldığını eriştiki 5 yıllık hareket planı seliştirganda bu kıtım yeni yaç iş kurulaşkallarının kesipte zahmilinişi kapaletli kılış, noktuluk süpü karxanalarının 5 yılda kesipte zahmiliniş 101 iş nisbetini 10%'in köprek tövelletiştek nişan yeniden koşulup, yeni yaç iş kurulaşkan emgekçiler hukuk menfaatini kapaletlendirişke yüksek ehmiyet veriş namayen kılındı. Şunun bilen bile, oldun eliş tizgirleş muyum noktista, dikkat, yanımı ilgirleyen halda, noktoluk sahalarda işte yarılınış adışlarının oldun eliş tizgirleş, xatarlık ximiyevi boyumla, kan, binakarlık kuruluşu qatarlık 5 çoğun noktoluk sahada, 5 yılda işte yarılınış adışının 101 iş nisbetini 10% etrafı tövelletiş, nişanlığı merkezleştirildi. Layihada Avtonom rayonunun tarbiyada sistemi kurulışta yenilik yaratıp Avtonom rayonundaki teknik işçiler mekteplerinin işte yarılınışının aldığını ilişini, teknik işçiler mekteplerinin bihatarlık tarbiyasının muhim mezmunu katarı kırgızışıya türdükü boludgallıkı görüstüldü. Çin Saycuğun mındak dedi. Rayon işlep çıkarış, oktuş birleşme gevdisi, saha işlep çıkarış, oktuş yugurma gevdisi, sanat bahçı rayonu katarlık baylıklarına tayinip, işti yarılınışının aldığını iliş boyunca maslışış, ömek teşkilde şekilde terbiyeleşki türtükü bulunudu. İşti yarılınışının aldığını ilişini kesipleştiriş kuruluş tezletilip, işti yarılınışının aldığını iliş, bir hatar işlep çıkarış, kesbi sağlamlık katarlık cahitlerdeki mütehessizler talınıp, işti yarılınışının aldığını iliş, mütehessizler ambarı mükemmelleştirilip, işti yarılınışının aldığını iliş türünü turguzuş, bahalaş, teşvik kılış, terbiyeleş, meselelerge diagnoz koyuş, tedbir tüzüş, bağlap tekşürüp ötküzü veriş katarlıkla kesbi tekniki medeti bilen temillin ot. Cayla az diyende birden vilayet dericilik işti yarılınışının olduğunu iliş ibret terbiyesi bahasını yetiştirip, bazı tayinip teşvik terbiyenin emeli ünümünü östürüp, işti yarılınışının olduğunu iliş teşvikatının kaplaş dairesini kenay tutu.
1: Stansımız muhbiri Tan Şöytiyen haber kılıdı. 2026 yıllık Avtonom rayonluk İnaq Güzel Yeza Kent Basketbol Musabıqısı, Kentler Basketbol Musabıqısı hem Çapçal Şipa Avtonom Nahiyesinin 4. nöbetlik Nada Çiniru Basketbol Təklif Musabıqısı 7-29 günü keşte Çapçal Nahiyesi Doğu Niyallun Tenterbiye Bağıtısı Basketbol Meydanı'nda muvaffaqiyetlik ayaklaştı. 5 gün keskin musabıqlaşış arqalıq Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandası çempionluqqa, Turpan şehri Şirin Buyluq Vekiller Komandası ikincilikke, Sancı Oblasti Jiu Shanghe Vekiller Komandası üçüncilikke erişti. Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandasının əzası Chi Minghao mundaqdırı. Her bir meydan musabıqa asanğı toxtumidi. Чемпионлыққа erişişte bütün komandanın yaxşı maslışı mängü vazgeçmeyi davamlaştırışıqa tayandıq. Biz musabıqı meydanıdaki ittifaklaşıp can tikip bəsleşiş ruhini yezi kentlerge elib barımız. Şundaqla texmu köp kişinin tənterbiyaga qatnışını, vasketbolunun sehri küçini his qilishini ümit qilimiz. İgilinişçe bu qitimki musabıqıya Şincan'ın her qaysi caylarıdaki 12 vekiller komandasırki 117 tənərkətçi qatnayışıb, cəmi 28 meydan keskin musabıqa elib berilgan. Şincan Dehqan Çarvicilar Tənterbiya Cəmiyyətinin muavin reisi baş katib Ma Yuxan, musabıqının ötküzülüşü asası qatlamdaki amının mənvi mədəniyyat turmuşunu beyetib, yezi kentlerini güllendirişken küşlük tənterbiya kuvveti ve mənvi hayati küç koşqallıqını büldürüp mundaqdırı. Keyinki qadamda musabıqa təcrübillerini xulasılab, yeza kent basketbol musabıqsi markasını sicil bərpa qılıb, asası qatlamdaki amının mədəniyyat turmuşunu beyetib, yezi ilgiliki mədəniyyat sayahatçilikinin çoğunqır yuğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kentlerini umum yüzlük güllendirişken küç qoşumuz.
0: Avtonom rayonluq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komitetinin xəbəri. Bortala oblastlıq xalq hökuməti partiya qrupusunun əzası. Oblastın muavin başlığı Du Yingkun, intizamğa, kanunğa eğir xilaflıq qilish kuşatılğanlıqtın növbette, Avtonom rayonluq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti tarafından intizam ve reviziya cihetin tekşürülüp atıldı.
1: Endi kısa haberler anladımız. Şincan tekşürüş, ölçeş, akıl, nazaret qilish başquruş sistemisinin derecesini özdürüp əlalaşdırış yakında tamamlanıp, 9 çoğun kesip bölüki yeğindin köpeytilip, supa halkıgan sallıq məlumat yolu ecilip, Avtonom rayondaki 1200'dan artıq tekşürüş, ölçeş aparatıga qarata, torda daimliq közütiş, ölçeş yolga koyulup, daim işletilidgan kesiplerini torda biciriş nisbiti, 90%'dan köprekki yetkiz üzülüp, nazaret kılış başkuruş önümü 50%'dan köprek östürüldü.
0: Ürümçi şehri bu yıl, adetki tolluk otur mektablarının okuguçu kubul kılış planı da, 2000 okuguç kubul kılışını yeğindini köpeytip, yeğindin tesis kılıngan tolluk otur mektablar bilen, konu mektablarının okuguçu kubul kılış kölümünü kene etişini, koş tereplümülük kozgutup, elasbetlik mağarıp baylık təminatını sicilik kene etidip. Yeniden köpeytilgen bu 2000 okuş ordunun emeli ilişkiye ergişip, Ürümçi şehirde guruhlaştırıp mektep başkuruşunun kaplaş nispeti 90%'ki yitidu.
1: Shandong aviatsiyasining Boeing 737 tiplik yuk transport o'tdi aeroplani 7-ayning 29-kuni sahar saat 6:40 o'tganda Qashqa

0: Radio aldırıkı kadirlik dostlar, seherden başlanan bağırlık işlerine oğuşluk olsun.
1: Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızı sizler yollaş bilen programımızı başlayımız.
0: İşlerine ufutukluk, neticilik olsun.
1: Yol yürüyüşleri yanında yolukkan kanda meseleler olsa biz bile ortaklaşsanlar buludu.
0: Biz bu en zor tırışçılığımız bile sizler için mülazimet kılımız.
1: Programımızı kızgınlık bile katlaşkaysa.
0: Ben Uşurcan Hızır.
1: Ben Rüşen Gülbasit.
0: Kadirlik anlısı da hazırdı başlar programımızı kamçısına ait kızgınlık bile katlaşsanlar buldu biz numara ve işin bile. Şu duyun da biz cübak atmayız.
1: Doğru, aslında doğru.
0: Kürüp, anında diyeceğim kılıp, gönce o kılıp, neyim kıkaysla. Mavu, duyundaki anlayıcılarımızın karşısına hazır mavu, 54. otur mektepten aldık yollar ravan, diye uçurunu Sümeyye evetip de. Mə ətlik uxlayma edip başta uçur yollap da, andın. Əsli mə Zavşan xav deyip yollap da, Zavşan xav.
1: Şuna ola Sümeyye əti dəm aldıkken de, bugün əbdinin ahri, ət iki gün şəmbi işəm dəm almız, deyip oylağıt
0: kapıda bulunan uçlaba.
1: Diyen bilen etti, dem olurdan çı.
0: Abla kanayım hazır, ben geldim dem. Ekbercan'ın uçur karayla, Ekbercan. Yaşım siz.
2: Müzeyinin aldığı Nensanlı, Sibirlu yolları, Pöksün üstte yolları var.
0: Makul, rahmet. Adım Mavu, Narat Bazır'dan Mayta Kuşağı taşı yolu manga yönelişte. Maşallah Bekköp'ke Narat kırış yolları yollar avan kelikken dep lauta hazır. Narat'tan hazır, Mayta Aktarep Karap meyip tuğu, miştakke. Dongjin Chang, Gauja. Ayrı durum taraf karap manganda hazır mı koşu yolun işte Çantong diye uçurunu kadeh bir hava verdik tu. Ürümcü vokzalda krallığa çıkışı başladı diye uçurunu seyfi hava verdik tu. Şikin doktor hanının aldı da ettiğinde maşallah selcikke Toslu Şipakya diye uçurunu uçar doğru taksi Niyaz efendime verdik tu.
1: Hayır, rahmet sizge.
0: Bulbul Güya hanım. Sizden uçurunuzu tapşırı aldık, rahmet. Anda yeğen yolu şuraya he. Otur körü koşulun yedi yollar avan dep seher bulbul. İmam Olli girin bemem sizler dep. Molly Grinnell cedilini kılken siz sizden.
1: Seher bulbulu maşallah.
0: Piyadı mağdan atıyorsunuz adet sizge.
1: Molly Grinnell avtolarına maşallahla kuyuatımız için mi? Otomobil maşallah kuyuatımız. O başka yer işletkili olmayı. Hoş onunla başka ama Şavay Julien Hoğun'a uçuyor akarsak yan yolu 65. otur mektabına aldı koş yolun işte intihar yaravan da uçuyor bir yeripti. Abdugani'nin uçuyor akarsak Şarkaylama 6 davandın. Nabaza yönelişine maşallah kılıcık dostluş bağı diken uçurun yolluğun gerek mesizge.
0: Andım mağı duyun da aman Nisa hanım, Kara Aka, Hursen.
1: Kara Aka aldı dediniz
0: he? Xeyga diken, Kara Aka diken bu benim.
1: Evet oğra, mihman küçük yolu yollar avan diken uçurun Eyli, evet bu, Eyli, rahmet.
0: Kara Aka diken gibi bu? Xey diken Kara diken gibi, Gı diken Aka, Aka işte ki Aka.
1: Tamam, bu
0: Kara Aka. Tiyel ucu muşu, Şibi. Şiyo Cudiyen'in ki aldıdaki yollar avan diye uçur ne duyundu ki Sümeyye verip de Müştak.
1: Vay Gülmehir'e bir uçur yollattık ya yaksım sile ama Gülcuk Bardak'a yeni yol kaçandım başlap Mangıl buldu de. Uçu lauta meni vattı duva şu yolda he.
0: Mangıl buldu hazır, mangsız buldu. Meni hazır.
1: Şunu ulan Huanghulu koş yolun işte yollar avan diye uçur ne Ozey Luşan verip de. Tianjin Beylu koş yolun işte avan diye uçur ne Tor Taksi Rozcan verip de. Ayşegül Muallim uçurunuzu tapşırıp aldık çünkü rahmet işleriniz yakışı bulsun.
0: Şimali aylanma ömçük ıtak tonaldım. Beycan yolu karapmanganda maşallah köpke, tosluş bakke, işke uklaydık Allah'a de. Biz uklumduk şırtçak. Şırtçak ha. Honyançı yollur yollar avanke de uçurunu çile vatıp da.
1: Min de vatamda o kara akı de. Memo bir kara akı o de. Karabay şuna değil o.
0: Yok.

0: Tutsuz Bay'a?
1: Tutsuz Bay'ın maşinesini ayal ev aldık ya.
0: Ne mi dedim ben?
1: Tutsuz Bay maşinesini ev aldık ya dedi ağız.
0: Ya Tutsuz Bay'ın ayalı ya maşinesini ev aldık ya hem de. İmtihandın üst sıla şuna olan.
1: Başkaları gidin başlayıp kovatı da sizin pek yolunuz gelip gitme. Yimbinlu şarkı garip yolun işte. Yimbinlu körükten başlayıp. Maşallah sel köp tosluş ki başlı diye diye uçurdu. Karabiya evet evet
0: de. Kanka yolları da maşallah hazır akacak diye uçurdu. Mihra'yı evet de. Ben bu keldeyim. Devamlı yaktırıp anlayayım. Radyo anlattım ben de. Mecittir işte efendim şuna uçur yollap da. Cuma. Kaçka şehrinden medeniyet yolları koş yolun işte. Maşallah köpleyken tosluk kalış yok diye uçurdu. Abdurrahimcan evet de.
1: Tiyi Cunşin'in ki oldu da maşallah hazır köp geldi diye uçurdu. Sümeyye evet de.
0: Sıpın yolda yaptım abla bir kadar köpleyken herhalde ravan yolları diye uçurdu. Abdülüm ablim et evet de. Onu zaten aldık yollar ravan diye uçurdu. Yusufcan evet de. Rahmetsiz gel.
2: Sen kutsa, tarafı sen kutsa, maşinli kut. Şimanlarını maşinli kut.
1: He makul.
0: Şunlar mı o harç doktor kaç doktor kandıken onu okumduk.
1: Brown'un vakti uçup almıştırmak için olsa neye basa kolaylık olarak buldu o Tian Shanqiu'da dedim.
0: Tian Shanqiu, Zhengwu Zhongxin'e basanız buldu.
1: He.
0: Aa, Dongdali yanındaki için 13 yıl bekletin hazır ki, ana akır bir kitap var, aşağıya basanız buldu. Cuma. Rüşengül, şunda kılıp işki maşını aldınız mı? De baş. Birini mamuduk.
1: Kırıldı yol kavrayı bak kuruluş görgüden. Bin kayı yolu manga yolun işte maşallah selce yak tostluş bağı diye avuçlarını peyzullah evetip duha.
0: Kuşağının yol kavrayı kuşağı medeniyet yolları şarıktan garipke Halk Bankası'nı aldı daptı mobilla köp tostluş bağı diye avuçlarını kuşağı taksi evetip duha. Cuma yakanın asaslık merkezlik yolları şunda ravan, avaray şunda yakşı leken kıra yok daydı badam taksi.
1: Xabi şilu yollar ravan kedi avuçlarını cahan gezer evetip duha. Kaçkan şehrininki medeniyet yolları diken de bulunuz ya. Hoş yolun işte maşallah köpleken tostluş yokken. Spinlu da maşallah biraz köprek leken. Yolla kıl ravan go deb obdilim oblimit evetipti. Unza altına aldı koşulun işte yolla ravan diye avuçunu yüz pen evetipti. Çukum galbi kılma diye avuçumuzda
2: avaz avuçları. Ulan birinci tık o bize yol kavri. İnso da da zöldürü ravan he.
1: Makul Bilal Tortaksi deydi ama Kaşkar Kadimi şehri aldı den oyur durumu kekçi yollarda maşallah köp. Alaydı tosluş yok depti. Anın Dunay Khan mağı Dunay Khan. Şarkı aylanma mağı Çinliyelu. Kırışı yağızıyım. Şehrim ben arı yollar avan ki edip. Eysa can doktor.
0: Menip kep kaptı men. Doktor hanımdan aldığa da. Bir demdülük ya kapısız o mu doktor hanımdan aldığa?
1: Hoştuk gene.
0: Daha saç. Aşağıya toktuk koymaz maşınız daha yolun oturuğa?
1: Ya onda kımaydı.
0: Onda kımaz mı?
1: İşte kendine ekirip mifakhanına aldı apırdı. Bugün gündüzünün keçikçe Ürümçi'de hava uçuk buldu. Temperatura 20'den 30 Celsius'a biraz çıkıcı. Ete hava uçuk. Temperatura 21'den 31 Celsius'a biraz çıkıcı. 8. yana 2. günü hava uçuk. Temperatura 22'den 34 Celsius'a biraz çıkıcı.
0: Karmay yolu götürüm ki ülke bugün kıl ravan değişki buldu. Diye uçurun sayfa evetip tocuma rahmetsiz gel sayfa.
1: Say yolu cenepte şimalga sucu yolu kekçe yollar ravan kek karşı taraf tosluş bakiye diye uçurun Mahmutcan evetip to.
0: Aldınız ki ne çıkındı kar yağmur bağımken bir karapakan basanla de uçur yollayan kendim de ayet bir anlık uçumuzdaki. Aldınız ki Ürümçi şehrinin ki kelgüs üçkülük hava rayı karsak onda yağmur deydiğen nesle yokken cuma bugün hava uçuk. Temperatura 20'den 30 Celsius'a gradus kıç. Evet hava uçuk. 21'den 31 Celsius'a gradus kıça. Ayetten başlayıp şunda akılıp 8. ayı kadem koyduk mu?
1: Ayetten başlayıp 8. ayı kadem.
0: 8. ayı birken kadem. Şimdi 8. ayının 2. günü hava uçuk oluyordu. Yani temperatura 22'den 34 Celsius'a gradus kıça. 8. ayının temperatura örülgen alet kütü oluyordu kendisi.
1: Abla kanay.
2: Kalıkalı oturup görüştürebilir. Rabanı uçuracağım uçuk. Yürüncü dağsanın aldı değil mi? Aşı başımı sürepken. Ablamın gazını atlat. Da kapmaşlar sektör var da sadece adam içten mi gidiyor? İzgire bir gaz koyak koş burda. İşe fakat kapmaşma tutma kulu abi kulamış adam.
0: Hoş, Nijat taksideydi, Xotandan yol uçur, kuruluş yolları da maşallah acık leken tosluş yok, tep uçur bir yerde. Beijing otur yolda maşallah köp, amma tosluş yok deydi. Cahan Kizer, rahmet.
1: Absalomca.
2: Bürücek tutu, düşürde yakşı mı? Yakşı
1: mı? Yakşı.
2: Günün aldığım sene 20 yılında ben merkezden trepte bırak maşin sürtülü şahvalı ulap. Sürücüleri yanda beni bir türlü kaçı sürekli tuttu. Rusko Cermane der. Sana kısa bulda onun da aşet taktım bahsede.
1: Ya onda olsa şura yolu katnasak çoğun hatırlatın ki kanun tüzüm işkan sıkırıp aynı vakti boğa akvalın den hem de. Aşağıda disiniz buldu. Hem de vakti tatmakan dep kıldım ya. Küçük adi isle olsun ço. Vakti dilem resim tatıp ma katnaşına yokur pelle mezgirli olsun yak adet ki vaktiladı olsun. Yolunu tez tez bekalı mı sakma? Aşağıda ceriman yap gitti dağış var. Küçük sürkülüş olsa aşağıda dert alaş kılıp. Yolunu itip, mağmay turu sakma? Aşağıda ceriman

0: Mən qoyubdum Murtadı Qaşva. Şunu uçurab getdiğinizmi ya? Şinhua Beylu koş yolun işte şunda ravan kedi uçurdum bu halçam evet tuttu.
1: Sucu yolda koş yolun işte maşallah bize köp dingen uçurdu. Şerçak evet tuttu. Bugün ben bek aldıra şop kaldım. Mal bek köpke pul tapmak basla demez de yücarıp gittim ben noçi.
0: Neymiş kıldı?
1: İyilki aşkanlığa toku yetküzdü o değil mi? Şu noçi isim bir kılışça. Şuna mı? Doğru dedim mi? Mal yetküzdü o ilk aşkanlığa. Birlik yetküzemdi o. Toku yetküzemdi o. Aşkı bir neyim yetküzdü.
0: Heee ettiğen de netçe aşkanlığa mal yetküzdü. Bunun için İşveni aldı da tilimlap kokun sattığın anı uçurmuş
1: oğa. Emes o, o öpkesip satıdı. Öpkesip bilen aç kokun tavuzun
0: satıdı. Öpkesip bilen kokun tavuz ber.
1: Bu noci ettiğen de mal yetküzü itip giyin
0: taksiyeydeydi. Bir iş kıldı. Taksiyeydeydi. Taksiyeydeydi.
1: Taksiyeydeydi.
0: Taksiyeydim da. İş kıldı bu.
1: İş kıldı da başında. Emes aç. İşkiden iş kılıp aç. Yaman pul tipi atkallayacak kendisiyle cümayma. Degen bile.
0: Hoplaki iş kılıp.
1: Pul degen ay süpürüp tip tepçi başına gep var o. Pul
0: degen süpürüp tam sayıda. Muşil muştaklı kısı var o. Karak pulun cık tepip giyin bizim gözümüz kadalgan bakı oldu cümay.
1: Şu aşına bu atı da şu an kanaklımız. Muşu onun üstüge muş topkalla tek bekerek tırışıdık en takalık. Pul topkansa tekimi tırışıp cümay aşında. Ay gül satı dur as doğru.
0: He doğru gül satı da doğru.
1: Şunda çıraylık güller var as.
0: Gül satı da doğru.
1: Şıkı bir iş kıladığınız isimiz kaptaşı. Kim aç taksiye deydiğin ettiğen de bir iş kılıp çüştün
0: kim bir iş kıladığınız. Oğlum can bildik eras. Gül satı da o. Noti diyen gül satı da deydi. İsiniz kaptıken he.
1: Karşı donlu odaptı mı bunlar bir kadar köp. Lekin or yolla herhalde raman deydi. Abdülüm, Abdülümüt efendim.
0: Yol var.
2: Hırıcı dostlar, kocadan yol kavruyor. Kıbil olama, dostluk, kıbil olama, dostluk.
1: Vay gül sattıdı dep nurgun dostlar uçuruyor.
0: Hemiz biri diken, o açı diken gül sattı dep ma Ayşem gül hanım biri diken. Oğlum canı biri diken, turgun canı biri diken, bilgi
1: tuttu. Gül sattıdı o gül dep.
0: Tesir kıldı ki ne bunda işte ya?
1: Şunu biraz tesir kıldı ki ya. Kattı ki an kıp man kıp. Tırışçallık tesir kıvatamdı ya ki bek bulup deyip git paramdı kandı dep. Müşterpini uylam silemesinden.
0: Yok tırışçallığı.
1: Tırışçallık tesir kıldı.
0: Tırışçallık ya, o Seyfan kız bulduğun balıcı mı bana
1: oçı? Noçı ne ya, şu bir Seyfan kız.
0: Çünkü min köy pul tapı değil mi bu?
1: Aş noçı bilen aylıkı nimitte kuğun tavı satılgan anınken öpkesip setip.
0: Öpkesip setip onun anınken kuğun tavı tülümlap satılgan.
1: Kançılık pul tapı mıydı? 10 min köy.
0: Ya, o digen bir gün bir yeri min köy dek pul tapı da o.
1: Aşına digen taşına bir ziyaret kıp kese gıp tükene.
0: O işte.
1: Kanda tipo sep bunu dedi.
0: Kapan turup turup ziyaret kımızda. Kanda tapta ya.
1: Var mıydın mı? İttifak yolu İttifak Tüvenciye nalı koş yolun işte Ravan deydim ha. Korildin Ayim Gülcü.
0: Ayim Gül.
1: Korildik Ayim Gül uçur böyle bir yaptı. Rahmet sizden.
0: Ayim Gül. Sayı yolu Hunşendin beş kavetlik görükçe devamlı karaldı. Yakşı kendi uçur. Nebi Tesla evet.
1: Karmay garibi yolu dostu karap maga yolun işte Abdüma Bulla köp diye uçur. Ne Seyfa evet. Rahmet sizden.
0: Ma yemin da sanın ki aldı tostu şubak ya diye uçur. Mehmet Ali evet. Pul tapalma kaçka iki kıl iş kılgan gep pul tap. Girişten pul tepasa Mehmet Ali.
1: Vay ya bir iş azıp kaldı deyip bende iş kişinin kıvatkan bir nimi.
0: Bunda iş.
2: Oşurcan Oşengil akvalınla yakışma. Yakışma. Yolu görüyor. Donçan koyan çizgi yollar havan.
0: Aşağı navada şu uklu musun bulduğun, uklu musun yerip kalmaydı kaç oğamız keçiçim yeni bir şıkkı tıklattı.
1: Pul tapattı ya aşına kılattı. O tapkan sırtı kılıkı tapkısı gelip yolu içilip kalısı içilip uçuk gitdikken çoğu şuna oğla anı kıpaksan pul deyip mağını kıpaksan 100 koy, anı kıpaksan 500 koy deyip.
0: Maşını körgezmesi kayada. Haksız, haksız cuma maşını körgezmesi Kumbaşan'da.
1: Kumbaşan'daki
0: körgezmeydi.
1: Körgez merkezdi cuma. Ata ben 76 yaşımda tüktüdüğüm buldum deydim acil efendim.
0: 76 yaşınızda mı? Ha yaşkensizdik. 76 yaş körgen bolsunuz mu bek? Çoğun dep ketil olmayın.
1: Kulağınız hoşallık içi duysun. Selamet bulun.
0: Sayılı. Buruk çoğunla değil mi?
1: He.
0: 60'dan iş bildiğin helim akçip kalatı. O hazır yap yaş durdu.
1: Hazır ya bilgi olmaydı o işi.
0: Hazır mı 70 net yaşlı kadem
1: ben de gene karısı. Gelen paşa 52 de eklama 52 net yaşta
0: eklama. Yok yaşturdu.
1: Tik gittim yine bunu ustuk ma yosun işlerimi de kinki çeklerimi de gene tik gittim daha turgan diken. 52 net çıkırdı mı ya ki 70 net çıkırdı mı bilgi olmaydı.
0: Abdurimka.
3: Buraya ziyatı tutar bazıda yol kayarı. Senin yolu. Şimdi yolumuzda nazır. Geçen yolu yalnız karap aldım yolları var.
1: Sayılı Hunsendin 5 kavetli körükçe devamlı herhalde yakışı diye uçurunda ne bir tesla evet tuttu. Maşının körgezmesine oranı depesanla verip körep bakayıl diye oranı tapamaya kaldık.
0: Oy Hongguanshan körgezm merkezi.
1: Hongguanshan de basınız buldu körgezm merkezde.
0: O şeydi basınız buldu o. Bana çorbanız.
4: Yakışıklar yazıklarımız yok. Ondan bir iki mehlet sonra bakayı diyen.
0: Sonra.
4: Şimdi gün ma... 15 yıl, ben maşın çok soğuktu, maşının.

0: Makul buldu rahmat. Hamdullah ustam sayahatlaringiz ko'ngillik umdan bo'yatamdi.
1: Sayahat qilibdi-da.
0: Sayahatda mushayli qayer yil yozdi bir ikki yil tashlabli sayahat qildi-ku. Ash qumg'i yirib bir 15 kun sayahat qilibdi. Yetib tashdi turpanda qumdagi ko'milibchi bir 15 kun. Ondan u yerdan chiqib hozir hamda bir tog' bir bog'mi ish qilib bir suvliqmi yami bir yer bir ko'lning bo'yida qilamdi.
1: Ajab yaxshibdi-da. Qumg'i chiqib bekalibdi.
0: Qanday deysiz?
1: Ya?
0: Qanday deysiz?
1: Voy bunda. Oyoqdan qum uchib, oyoqdan suv uchib, chalaq chib yusa deka olmay.
0: Yo'q, hozir bir sayohat o'rni beryapti-ku, sayohat payzi intan ko'ngillik bo'yapti-ku, bir oyga yaqin bo'ldi-ku, men uydan sayohat qilyapti-ku. Bunda sayohat qildik.
1: Aslida bolda suvoq yalagi oldida berib, undan keyin qum uchib qaytib kelgan bo'lsin bo'pti-ken.
0: Ha, qum uchib put-qo'li hozirroq bir mag'dur to'liqlab, undan keyin bormamdi.
1: Yo'q. Men deganda qiz obdan bo'lyapti.
0: Qanday qiz qilmadi, ha?
2: Bu yo'q yo'q. Ben onun yolu kızdım Sultan yoluna. Sultan yolu ya. Fuzo yolu kızdım, Şarkı yolu kızdım, geldim yolları var.
0: Şunuyla Nebi İslam dedi, Say yolu sucu yolu köyürkünün aslında belki tosulup gitti. Say yolu sucu yolu köyürkünün hınan yolu köyürkü yönelişine tekimi tosulup gitti. De bu çürüp yerip de Nebi İslam. Şunuyla yeni bir ayım gül mü bir resim tatıp evet tutup da kurulda. Kays yol bu tosulup gitip de o. Şinfluğdu maşallah köp. Azraq tosluşpa deb qaram, ko'rinib yo'llarga to'sib ketibdi.
1: Ha, bo'pti.
0: Ular olim Oyimgul darhol rasm tatib bizga evet.
1: Ha. Tianshan Vankani qoldidagi yo'llar ravonga maybas o'stimda bugun kechda o'sidi.
0: Bugun kechda. Shu may qochlaydiganlar bo'lsa qochilib yilinglarchimi bugun?
1: Bugun kech soat 12 bilan o'sidi. Fil Abdul o'sidimi? 4-5 mo'lla, 5-6 mo'lla.
0: Hozir shirkatlarimiz g'irjon yo'q, cho'pirlarga mashina ijara bermaydi, cho'pirlar kunda 500 ming men shunda to'lam olaman desa bermi? Şu bekitken Gongfei'si 235 koydaydı cümü. Hazır poizden çayıl dep kaldı. Uddalı verip sertemden uygursun içip aradokumuzu çıkırmız deydim ana anargül.
1: Açta kılan la bol sen.
0: Ben şimdi mi içtim aşu?
1: Poizden çayıp taksiye sen sertem kapırıp koyalım sen ekip koydum. Öz hal.
3: Eşir göre şey yok anda kavalı ya. Şimdi diyelim ki hayırlık boysun birkaç gün bulup kaldı. Yurt koyarı sebeple küsürüm bir emre görüşenmeye kaldım. Yol ışır girip de uçurken onu Ganyalı tarafından daha ben geldim yolla ravancıma.
1: Makul garbi bacak o köçüsü hele ravankaya buldu diye avuçunun sayfa verdi. Bugün işkanlarla uyku seçtim hap dedik o müştak ya kalsak bu. Moşinci olarak yap kalsak uykanla içilmap dedi
0: ha? Yok hemen. Üzünüzden uykusu içilmaptı.
1: Çapak da.
0: Müggidek, müggidek mişine hazır uklap git bağın değil mi aşı? Bir göz yumulup, bir göz içi
1: yanaşında. Ya, çoğunu açta tılaydıkla uyku seçilmeğen ballağını da. Uç çapak da tılaydıkla da sevattı o.
0: Korap durup şunu da ondan gekmezsek uyku seçilmaptı da bizde.
1: Şundayım ya.
0: Uykumuz seçilmiş mi yani? Müşünce öyle gekkıl ulan da? He? Gülkamer?
1: Biz az, etkeni biz hazırız. Diyen geplerine bak olsun. Keşke şimdi depolamayız.
0: He.
1: Niyaz Elicav çoğuz.
4: Garip yatırtı, kaşabını sürenmen mutlak şarkılı bir sakın çoğa karatman kayıyorum işte maşini sökçüne mi ayolda?
1: Abdullah Hoten.
5: Uşu, uşucum ben size ağırı kışkışken, ben size sen de. Ama onu kılmayma, bunu kılmayma dedi kalmadı. Onun işi bu, bunun işi bu. O fakat arası olsa olmaydı. Bizimiz kılgan işimiz bu, bizimiz bu böyle.
0: Şu Marjan men tönügün oğlum bilen bunu uyağa badıq. Çöp yeni mi inçikrek bolğan bolsa tekim yaxşı bolatdı ka deydi. Ma sertem kuran ügürlürük beripdi ka şi biludik orını ba o şursa.
1: Onu deysiz siz.
0: Voy elik inçik çöptikler buldu ka qara onu ki. Lekin
1: siz deysiz.
0: Mençem da ügürünü çöp xelil inçike.
1: Onun da bek inçik
0: qıp qalsa. Sertem xelil inçike. O anında mı inçik talep qısınız aydısınız bunu da inçik berdi ka. Şunu oğlan biz bizim o ürümçilikki zeyrek emala ulaş merkezde işlevatkaş anlatımız dep.
1: Bopta. Nerede oranla? Sayıyla canız geçim alığa tostlaş bak ya.
0: Çanlıyan'ı aldı da dedi o aldın kıttım.
1: Çanlıyan'ı aldı da?
0: Çanlıyan'ı aldı da müşterepte de şuna dedi o. Ulaşmaya.
1: O adam da bedeni uçtu etkidek tuttu dey bula. Sayıyla canıp da şimalga tostluş ba sucuğu yolu körüsünün ki aslında bek tostluk etti de yapıştırdım buna ver evet.
0: Öpkes kuyalam siz de alımcan. Öpki kuyalayım elikin. Aa ismi kıpak mıydım?
1: Nurali.
0: Öpki kıpak.
1: Koyamaydı.
0: Kuydum ben kıldım.
1: Vay mandak lan bu öpkü ağzını tutup işkinin işkinimi cip koygan kılan bu öpkü koygan
0: vay ben resmi öpkü kuydum ha resmini kıpakmadım ben birlikte öpkü ben kuydum. Öyde üzem kuydum.
1: Üzünüz yağ
0: olsun.
1: Ha? Ondan sonra kuyup siz ha. Ben de çoğunla bilem de tutup bey ağzını.
0: Vay yağ ben öyde kuydum ha şu.
1: Nur
4: evet. Salam bir
0: mi? Sınav kıpakma hemen. Hem bir mi? İsimini bir kıpaksam ha şu usluk gitimcim o.
4: Salam bir mi? 78 kademiyle süre. O çok hayal aldık yollarımı koçuyorum istiyorum.
1: Bolu makul.

0: Abdan efendim maşın körgezim sarayını orunun depel sanlay köre pakaylı diye orunun tapanmay kaldı. Yizip levet birey mi ne?
1: Yaxşı məsələn, ittifaq yolu silahının idarının aldığı yolla qoş yönüşdür. Ravan ki, mən hazır silahının idarınınki aldığı durup bir vat mən uçur ne? İdaranlarınınki aldığı da durup uçur bəlsəm, iş qılıp silahla yıqın tuğandak açıda qoş oldu ki, mədəb. Şavaya cöleyin xo. Hoy, bunda yeriniz olduğun bası, bu da qılıqı. Elik tuğlan günü etkiz bir daha anlaşımızdınki biraz çıkıp bası, sizin bir ha bile.
0: Kadar değil Julian Holmes. Biz yakın durup uçur bir yerim ki.
1: Bu işlem, işte bak bu idarını aldı durup uçur bir yerdik yani. Şu Mişe durup uçur versen bir kıl, sizler yakın tuğan dek açtık hiç
0: kıl
1: kemizem
0: dedi. Demisin
1: dedi.
0: Yakın bu kaldığı sen de aralığımız ne 100 metre lan hesapta.
1: Tekim yakın oturup lak ne kılaydı dedi. Koruldu hava yakışı, hem de çıktım yolga deyip şu ay uçur yollap da. Hep oldu yakışı
0: Ben bağışıdın yemin daha sağ taraf kırıp mağa yolun işte tosluş bayağı uçur can da Fatima uçur yollap da. Sayvak sottan aldı hazırca ravandaydı.
1: Makul, Abdullah
0: Şunun
1: Hoten.
2: Nene aşağı kumru şükürünü dikkat getirmek var. Kumru ne şükür şu. Aşağı dukaplı tad işlep şükürler çiriyen var. Dedikler bir sıkı bir dakika attım.
1: Muzun sokak da vardı da. Yak muzun ısık da vardı de.
0: Ma Muhammed Bey ki uçuyor çıkmaya kaldı mı? Nim boğandı o.
1: Abdullah Hoten.
0: Kendi mine uçuyorum uçuyorum da koysa Allah'ım ciddileştirmeyi mi dedi onu mi ciddileş git bakalım
1: başka uçur yok ki ha bak
0: Müşü mü?
2: Ama güzel pançasının ki kalıplar bir de bir an masından yağırıp gitken şeydi o may kes may tırat gitti may yer lıklan may varken teka kısmalama teka de tamam çıkıp teka koymalama yana benzinken bu beş tırat gitti hazır
0: makul makul buldu makul
1: ah kepte
2: o gidin yol kabri deryaya sızıp kırak bir yutup indirte geyin üstü makinsin
1: Hotten köçüstü ma işkin doktor hanın aldığı meyan şölün işte bek tosulup gitti dige ofçur ne tapşır aldı oku rahmet.
0: Şey ben bu korulda hem de hava şuna yakşı hem de ben hem de yolu çıktı hem de uçuru verip de cuma rahmet sizge. Onda Münevver efendim de uçuru karsak sağ yolu canıp din şimalı tosuluş bas ucu ölü körükünü astım o yaman tosulup gidip de ama de uçuru verip de hem de. Rahmet sizge.
1: Ayrıplarının kendi kutu bağ digen biti yok digen biti ötken de.
0: Kendi kutu Yo, badi
1: bir vaxt sorgan tu ayırplanın kendi kutu bağımdı turplanmış şu soğan sorgum gel kaldı edip nurum.
0: Ba dedi.
1: Ba ke.
0: Ba dedi.
1: Öpkini yalğız kuyuşka hüner ketedi. Konu ustamlamı işki adam kuyduğan tusa öpkini deydi. Ben muhmudum.
0: Vay men bek çoğum emez kiçik reklam. Oyunun öpkisi o aşı kuydum men. O şundan mokşaptı. Bir şey adayım ona usta.
1: Abi 60 yaşlığa 55'ini aşkanda kuyucun olsun bol diye bunu. Küçük durup öpüp koyup başı acayip
0: Koymayı köydürüp de kuyruk köydürüp de
1: Kuyruk bağını köydürüp atkan
0: öyde
1: Öpkilerini koyup atkan aş Bir hıllı
0: cıma bir hıllı Hoş anlam şuralım hem de
1: Acayip şıkılıp Özünüzün yaş doğalı pekat koymaydı kendisiz cıma siz Öz alıp çoruğunuz
2: Hem en onları koşunu sattımla köpleki tutup verirse yoksa mı o sözü elbette
1: Makul
0: Şuna oğlan Tükle
3: yoksuna Düşen gül yoksa da onlarla gider galiba Üşerdir bu zöpen çıkamayırken bu kepleriniz bu.
1: Vay kuyuna o kuruk kepleriniz.
0: Şuna ondan çıkırıp atı ben o diyen sen kıpsız o. Yürek birimsiz o. Ulucu taksi oblikim mücazınız kanı kırak raz.
1: Ovaz pırıgın boşap gitip de o.
0: Şun değil mi?
1: Küçük küçük yap bir on cuma siz. Tamak ne?
0: Arız tamak mı çö tamakınız ne? Yemek asken de bu işürcen ayran kaptı kem ağulcu.
1: Şundan bir uğruk bir adam kem ki uğruk lan. Hazır sunup getirdiğin de ekleme açtım.
0: Tamak ne mi? Ondan bir dikkat kılıp ondan yanlı aşkılıp.
1: Olmuşsa çırayın nurluk süsük şunda obdan.
0: He.
1: Şu tamakın cık cık yemeği.
0: Vay uşurcan muştab yiyeligen bu saç semirk etmeymen digen bu saç.
1: Alt yetti vak yettim ama. Tamakın esirliği de hazır ki.
0: Hazır.
1: Altı vakit çok mu altı vakit yedim ben?
0: Meşhur deydi ama Avrupa'nın kendi kod yok deydi cuma ama meşhur bildiğim akşam şeydi karagand. Hani yolu körük, hibi yolu körük ki iğri tosul diye asla sen toktumayı mandok ya toktumayı mandok.
1: Ma o sertemdin ki rucam olsa bekbeyiz geçim ama künüplü kaldım. Şıkılıp bir işkini evlip yeyme deydi o Nur Julinho.
0: Nur Julinho orası ilki şibiludu ki sertemden içiliş murasımı da büyüdükilerin en misin başlap yürüp aşağıda mihman kıldık o?
1: He doğru doğru.
0: İnsanız geldi mi Nur
1: Julinho? Yemlisin geldi doğru. Hani yolu körükten hibi yolu körük ki iğri tosul diye asas sen Toxtumay mando deydi o nəbi desə. Mao
0: İsmailcanın oru nə dikən desən, Tiyan Şançı ordu bax Oltaraq rayonunun aldı da. Bu şehirib çarçap qalğan akaçılarımızdan bizdən orunumuz gəlib ulunub getişini çin qalbimizdən ümid qılımız. Nurğun əma ini sığınlarımız bar, sizləri saxlaymız deyib uçur verib də cümə. Ordu bax tərəfdikə.
1: Mən aldın qapdan məxsus piçandan örümçük verib Yingshan Xinjiang tarafdagi Sartam Kiroran Kaliguchi Ugrisini yeb keldim. Haqiqatan ismi jismi loyiq kajmi sizlarni anglab men ataytdan berib yeb keldim. Pichandan Urumchi
0: kelib.
1: To'xtatdira Sartam kelib kelay mushlar deganda deb kep kep kep
0: to. Voy pichandan kep berdi bardiganlar ba ko'rilar hozir yaqin bo'lib ketdi-ku ko'rilar mash pichandan
1: kep qolgan.
0: Ko'rildimmi kep ya olay deb ketdi.
1: Ko'rildim Allohdan kep ketmisim ko'rildim ba dabazada.
0: Keldi ekan tam ishaga.
1: Ko'rildiki yuzi bo'ldi bu ko'rildi.
0: Uxmadim hamda Urumchilikka o'xshamaydi deb keldim-ku ko'rildiklar. Nimish keldi? Nim bilim uni. Keldi o'tganda shuray keldim-ku, Viliyar keldim-ku birisi keldi-ku.
1: Men mehmonlarim tomoqxonasining o'rin zakaz qilish telefon nomerini sizlar bo'ti-ku deb beringlar
0: dedi. Bo'ti shu.
1: Ro'yla.
0: 200 miti aya yozib qo'ygan.
1: Shu 177 degan shuma?
0: Shu. Emasmi ya?
1: Shu juma telefon urpaqna qana
0: ro'yla. Emas.
1: Shu ashu.
0: Emas.
1: Shu.
0: Çoxum MS-də bir sinə telefonu
1: 177 0998 36 66.
0: Ötkəndə mə xata da bir başqa
1: qalıb bir
0: akımızğa bağlışlar atqan uxlab qalğan akımız telefon qıbsizlər.
1: Onu siz qığay şu.
0: Məlutkam qıldı onu.
1: Məlutkam qısam da doğru düşünüşkə boldam da. Çoğu qaldı ya yaş. Ən yeni yolu çürümə 5-ci başlanğıcınki aldı. Xunçilo yollar qoşulan yer yollar avanka qızıl çıraqni hesabqan bağçada.
0: Aqsudan Urumchiga yo'llar qandoq normalmi deb. Normal. Yo'llar yaxshi xotirjam mansiz bo'ladi, jumi.
1: Ertadan boshlab shu Ahmarboyning o'nmay ko'rishlarini ishlatadigan mana mehmonlarimniki e'lon qo'shildi, jumi. Unutqaman.
0: Namdan. Ha,
1: o'shinjondagi eslatamiz deb faoliyatimizga.
0: Shuni o'g'lan bir telefon qildi-da, Rayla. Voy, olimjon, nima chala aeroplanning oxoti bilan qolgan siz-a? Ha,
2: lekin-da buning bo'ldi, lekin-da.
1: Orqibdi. Da...
2: Kimdir darsim qilar, rostim ishda shaydan nim bo'ldi, ijoz yo'q bu.
1: O, veliqi. Nim?
0: Qisa, og'rib mijoz yo'q.
1: Qisa,
0: ajdaq kana. Bednik tashlan
1: YouTube. Voy, hozir odamlarning aytgan tamoqqa qarta qayer yoshligini belgilaydigan bo'lib ketdinglarmi, sizlarmi deb. Yo'q, endi deyman go, endi.
0: Bu 6-chi kelin texim to'xtamay nima qaytdi taxiliqi. Murabba qaytdi 6-chi kelin.
1: Ma duyundum sorab ketdi mehmonlarimdan nomerini deb.
0: Siz
1: oldidan bir urpaqqa
0: sorab yiqinlar deb.
1: Rayla siz bir urpaqqa mush nomer shumka bir urib, urun zakaz qilib, undan keyin bir shuka emas kidan undan keyin boshqa aloqalar deb beradi.
2: Yo'q
1: dedi ma? Yo'q
0: dedi ya. Shuni ona Gulqam. Gulqamar deydi o'shirjon. Men nim desangizdan bir chapaq deymigan bo'lsangiz, chunki bizning uydagi Begmot Мен давамлык чапахотун деп чакырды. Эмди мая келген эми сизми чапак деп.
1: О, ма иштин туура кеп калгандан.
0: Өзүңүз
1: бекадын бекабыздын уйку сечилип калган деп дегендиң сиз ба? Өзүңүздүн уйку сечилип калган чапак деп койдук. Батыгөл.
0: Үйдү дайыма сиз ачта деп
4: тиккен. Уяктырып турдумлармы?
1: Жакшы.
4: Шотурду ташласам уяктымы? Жай деген ким ташласам уяктырдымлармы?
1: Жакшы.
4: Э, муну сулайнын адегенде 174 алып авазырмыны шында яхшы көрөт. Шында хошаллык менен аңлайбыз. Дойумлардан үзаңларны көрүңүз. Ашла ишканда отурап бизни шында хозурландырышлар. Лекин биз жүз көрүшөт, кол элишип көрүшөт. Шында бир вактаматны динни йегенде унун ихтиятыга эч нерсе токуп келмейди экен. Куда мана кайсыкайган. Абылжан билан Зехатирен, Кадырне, Мурабылжан, Абдыгынижан, кайга вакыт чыктыган сынма кошолап. Учагы бүтүн сиятымны анда кандай ифадалашын билмей калдым. Сынма кошолдум.
0: Рахмат. Мадыгүл ханым, биздин бейвас көрсөтүшлөр сизни көргөн болдук, расмларын көргөн болдук. Рахмат жумун. Давамлык яктырып аңлап катышып турушуңузду үмүт кылабыз. Qashqadaryo yo'l xabari Rimin Dunglu qo'shilishda yo'llar avan degan uchurni Afran avatibdi jumo.
1: Oqsudim ma Urumchigacha yo'qursayib tashol uchmo luntay ma atroflardagi ma ahvollar. Uchuq mansiz bo'ldi.
0: O'pkin konsertmayli quydingizmi deb ayqay. Oshli konsert deb ondan quygan nima uni shundan ishlamadinglar desa?
1: Azroq bo'lakda ma Godo bilan aylinib mangdigan bir ish bor. Aryolyo andan sayosi ashlar aylinib mangdigan ish bor.
0: Şimdi garibi yolu bahçanın aldığını hiç daha çabuk karap mangan yönü işte yaptım o bella. Bek köp dünya uçuruna sayfa eve atıp duydu mu?
1: Abla kanay.
2: Sabanko denizlandı Ravan. O şirzeme telvun sancandı itlet çetken dikimi radyo takat sağırtmadı ki varmış adam. Niye alalım
1: o? Gazıda. Radyo tatmaya atıp dedik o.
0: Bir vaga ama radyo tatmaya atıp duydu.
1: Şu.

0: مطرب كنالا
1: معقول معقول
2: معقول
1: بلدو
2: الله كاني
0: ما بانشي يردنا من نفس الدعمان غير إخلي تصبتا
2: بلدو جاولان افتورنوز
3: Oşengi senegin bir fırsatçı aşk kızıl tırakta kızıl tırakta çıkışın tırpağında açıkta çıkıp eşit bir tırpağı olsun sopatır var diye ve yol ödüye tırmağızıysayım apratatı da lavabacı açamayız nedir sıdık tırmağızır var diye
2: Hani hazır yol yol yol yol
4: Örümcü lokları yukarıda taşıyor kuvvet olsun var Bütün dünyada layıklı, amı seçen sonra sonunu amı seçen. Ben bulsam hem de yok, çoğun atı verirken diyeceğim. Nurgun yıl ısıra ba. Bekettim maşını kapısını almayı durup tutam net saati var mı? Kaçan varımız? Bir hiç aman barağımız mı diyen gel söz yok. Bana aman mayılam ustam kaçan varımız da başına kırıksın yıl ısıra mı yaman cer.
2: Hapı mı?
4: Amma bu məsələdə mən kirsən arzulu məndən nəsə. Əvvəlcə axırda biz nə yol ötürüb sel aldırdıq deydi. Gətnə ötürdü. Tam onun üstünə axırda həm də xocayırların özünə yaxşı könlü. Həm də yol ötürlərğa həm də bir tal bir xaltığa həm də bir tal mən bu bir tal xətir proqodat konsensi xətir verdi. Anda kuzukluydu anda. Artık yani maçlık geçiyor anda. Yakışık yolu onu bir ketin takatmaydı o. Şu lobelle öz yantırdı çıkarıp ettirdi o. Aşını bu beğenmeliydi de üzerine beş kulu kuzuk olduğun. Adamlar da çıkıp geçti. Bu ota anda.
2: Bir su saat kıldı ne?
4: Benim belki bu programda münasebeti buluşuyor.
2: Ya münasebetlik.
4: Bütün bu ota anda her birimiz getir kılan bu ota. O nesne her bir ketin demeydi o. O Lobelerin özünün yakışık yolu. Aslında etten gideceğiz, etten dur, etten gideceğiz ama yok, etten yedi.
1: İş kılıp acayip kızık adamlar var ki. Akgüne bir diyen için ticaret sağlığı verip aşağıya bir kesip yedirdim de. Şunlar aşağıya kesip yedirdiğim bir kız, onun turgan halette kompüterde, turup aşağıya kesip yedirdi de. Ne buldunuz demiş ki turup yedirsiniz, bunda tursanız buton sağırık etmem, bu oturup yedirsiniz umam desem. Birisi yaşıyor, biz turuz, birisi yaşında gelip otadıysa otamaptı özü. Lekin aşağıya gelip, ben biz bunda tursak, siz neymiş oturup kesip yedirsiniz, deyip. Aşı, eriz kıp düşünün ulan. Amalsız kız aşı turup yedirdikken de. Dedim siz birden turgan bilen biz bir gün bir gün bir şeyde turduğun tursak, deseniz olmamdı, desem. Hem de buldular, deyip. Aşağıda turup yılıkı bazı putlarımız işip gitti. Aşında deydi, Allah badaydı ucumu.
2: Birden obdanlarak gepleştirdi çoğu birden. Hele çıkıp gitti bak geple.
1: Şuna hem de onda kımağla.
2: Eskilerin gibi sen az kılıp hem yakşılarının gibi kapaklı az az
1: var. Bunda bir ken kosak, bunda yakşı bulmamız. Yakşı bulunlar çoğu adam yakşı buluş için tırış gerek olmuş.
2: Eskilerin gibi be kızıydı o.
1: Fakat aş yakşı kıyafet kırvap yusanlamam ki onunla aşına naçar bu. Yakşı kıyafet kırvap yusanlam astasla astasla yakşı gitsile. Bir yakşı oluş tırışmam da adam diyen bu hayatta. Çanşay yolu koşuyorsun işte, Ravanken deydim ha sayfa, ama seher.
2: Adil yapacaksınız.
5: Yaşın filan, sen de ol.
2: Yaşı.
5: Koşulcan.
2: Yaşı.
5: Ben bunu söyledim ki, her konusunda bir kelime, bu şu balgunta etrafı iki yüzde onun önündeyse, ama o yüzden siz de geldi.
2: Yüz.
5: Yüzlük söyledi, mantık kurudu.
2: Yüz uyanık ki.
5: Ben açken ki, o yüzden bu şu en ahırkı.
2: Ürümcü köyde, uya seksene.
5: Bazen, şokurlarımız şu, 70'te 75 milyon oldu. Lada Uğuz Tırcayil tohtu oldu. Aldırcasın aşağı bir ekval oluşturdu. Karşı Uğuzdan Tırcayil bu turumuzu tutak dağlar netçil maşının olsi. Dokunuşuza Tırcayil çok bağlı. Şu dostumuzdaki yakışık yapıldı. Bu da bir üç gündüdür. Müşte soğurlu kaçın ki erkek çıkartın ola.
2: Şu.
1: Makul buldu.
2: Aşı kanaydı mı çoğu? Aşı Tohtuma tonunun içinde kanaydı mı? Söyret çekilmiş 80, 80, 80 de başta dep mangdıken, dep esker tuturduk ya kanam. Bunda. Birisi 80 de aşırı etmedi gen gep, birisi pek ostaydı mı gen gep o. Ameliyatta tonunun içinde ostaydı verişimi nurgulunga katman şu hadislerini geltirip çıkırdı.
1: Doğru, doğru.
2: Birisi içtikten, yani birisi bu yokur
1: sayı taşı oldu gen çağda.
2: Ostumiyen içtim mi nurgulunga katman şu hadislerini geltirip çıkırdı. Çanşa yoldur koşan üstü yollar avan ki seherden uçuyor.
1: Guanghui Körükü'nün kınan koca tarafka yollar avan. Diyenşin olsun aldı yollar avan neydi? Memtimin efendim rahmetsiz geldi mi?
2: Göç hazırını aldı dik yollar avan dik avuçların İsil temeve tuttu. Anda ablikim...
6: Aslan. Rüşengir, Musulcan. Melih İbrahim bir gün telefon sıkılantı ya. Seyrengeni söyleştiğim mi telefonda? Orada var. Bugün telefon tutması bitiriz, duran telefonlarını ki. Ne yada orakta ne oluşacağım ne oldu? Şengül Seyden de uzaklanlarımı kırıp. Ne oldu?
2: Biz siz, bize beşinizin bir nimi geldik. Siti'nin başına nimi de geldik. Hızlı bir sepaksınız olam ne mi? Melt İbrahim, olacak kaptık ya, görüştüğüm an bu kalık da. Roşengül ne yada onda oldu, bizim de yapalım. Uşurcan deplik ettiniz o söz.
1: Seni görüp bir beşin bir ne bile dedim o. Ha, aşına bakma.
2: Muşu taş değil mi? Yokur öyle başlara küçük etken iş yoktu.
1: Ayak ilgi. Nimin küçük etmeyen de kılamdı. Ilgi mazı yıkanan küçük sen.
2: İş kaydım ketmeydiğin kandak mazı yu bu.
1: Bir nim değil olmayı da hem pat pat ilgi oğruk pes eğitim de doğrulan yiyilip maşına mazı yıkılıp.
2: Bir hızlı sepaksın he? Oğruk
1: tuttuğa doğrulanacak yavasın bu meyce.
2: Hızlı sasın mı?
1: He?
2: Tamam, buldum ya.
1: Ben kalan görüşmen dedi, on şap koydu hele. Görüşüp kalsın havadı için, on şap koydu.
0: Tamam, parmağı yetiştirdik, sadın yılın sürü, arka ucağı aldık ki Allah'a hoşçakalmış, ravan.
2: Bankı görüşümü ravan ki, adıya uçurun, emet çana verip de. Patimen uçurun, karsa bugün uykusu kanmıgan, müdekle çöpürle çıktım o iş kılıp yolga. Şunu takım cilip gettim, cümle. Yakıstın, tatıplamış, güz, güz üstelsem, derek de, o yüzden dedi, Patime. Bir kızval deydiğin, gitme Patime, muşu. Yakıstın, tatıp, derek, güz, güz üstürme, deyin, gitme.
1: Ayşu, o kadar bir yaksını, onda yıkıl buldu, ayol ki şimdi kımancı bu, daha etti, nazaketimiz ulan, daha bir ayol bu yügende.
2: Turpandım ço, sertem kurarım baki değil mi? Lakin
1: bize vatan da iş kılıp. Uçkamez deydi o.
2: Uçkamez, teyyen kuatı cuma turpandı bir sertem kurarım ne?
1: Bu ama aşağıda, bu değil mi dokumuz gelmse?
2: Olcudu bağım, olcudum teyarlı kuatı da sertem kurarım ne?
1: Olcudu, teyarlı kuatı da. Ben mukaddesle gelmem, ben kızık geldim ki.
2: Şimdi açık yama kutulu bir
1: bu. Mukaddes ma metro münasirlik bir yer işleydi akşaydı diyor ma mukaddes. Şuna olan metroda TNT'nin çıkıdığan yerini tapamay mağı depeğimi de dep aşında hoplap kalıdığın koşanlar mı bacı mı?
2: Depesin zaman da siz mi? Dep diye tap kulunmuşsa o TNT var yani.
1: Mağı depeğimi de dep aşında deydi kalan ba.
2: Yok siz depesiniz bulmamdı mukaddes. Bilgen ki tapkul bombaydı bazı düşün ama.
1: Bazı tapkul bombaydı.
2: Ne yaptı dep?
1: Ya özürümü sormayın. Kendin depeğimi de demdi kandı o ya.
2: Ondak.
1: Ya demez hem de o şey demdi. Ondak
2: kılacak saldık Allah'a azıcı mı?
1: La o da önce tarafla kılır ama neydi Fatime he?
2: Ne mi yollurdu maşallah hazır açık geldi gavçanın mikraya verdi. Do. İş yönü aldı yollar avan geldi gavçanın tor taksi 55-53'e verdi. Do. Ömçüta tonlu Beycan yolu çüşeye kızı yollar avan geldi gavçanın abdığını ya verdi. Do. Andım Mr. Merdan mı?
1: Siz la la la la la. Mihmalarım aşkansına orun zakaz kılaş numarını. Kimlik ki o? Rayla.
2: Kim ki? Hatayken doğrusu yok mu? Doğrusu battı. Ben bir tapa yazdır he. Müzik kılaştırma.

Muşu mehmanlar maşxanasına xımçan tarapdı ki, Fulivandan çıqqandı ki mehmanlar maşxanasına. A, telefon nömrini xatırlı bağalla, bulsanla bir dəp qoysanla olubdı ki. Hazır izdəp tip yerimiz, ləkən aldın ki, ma biyos görüşlədi bolsun, programladı bolsun, xatırlı bağalla bat diye. Bir qarap baxsanla olubdı ki, aerodrom sürətlik, aerodrom tez sürətlik yolu, aerodrom tərəb kiriş yolları da maşallah köpdəydi, boran taksi. Rabazanı aldı ki, Allah'ım koyuş yolunu işte, şunun da Raman diye uçuruna şükran evlatıp da, cümü. Karap yıkın lan, ben ne de, de, bazır, oh, oh, Mr. Merdan, ne bu hem de, ben bilemedim bu yolu karap. Duku gonglu da kılam siz mi ne mi? Ha bu duku gonglu da kılı da iş kılıp. Şıkıp sayı cayda. Ömçik tak tonuyla Beijing yolu çüşeğiz yolları Raman diye, abdığın icandan uçuruyor,

0: Ona altın gümüş yolu kalık yolu kayrıldığın çırak bey tosulup gitip diye uçurunumu tapşırıp aldık. He. Mau Oğuzak'tan Tokuzak ve Taşkorgan taraf karap mağınlığa maşınlığa beş çık kekke çıkken. Ma be bazı çıkı yerlerden kegeler mek astımağımdı ama yolda yolunu bilmeydi deysek yol başına sistemi sıfat dursa bir on tarafta mağmağın şundan bastımağın silah kecim o de. Ey ki hem de o sayıçlar bazı da ilik bilmeyendik ki yolun aşına astım yığıp mı kalı demdi.
1: Kine.
0: Ey ki yayı sizin uçurunuzu tapşırıp aldık.
1: Mene mikro hem de evet koyduk mene he.
0: He.
1: Mene. Mallarımdaki numara.
0: Ha şu şu mu?
1: Ha ma şu ma.
0: Ha daha olsa.
1: Kimlik ki ha bayağı bu numara. Kimlik ki ya? Bir şey yüzüp koyup tıka bir dal numara ne? Ben tamam ihmallarımla o şeyde yapalım evet koyuptum sizge.
0: Aaa ma o bu taş kurgandaki Pellonguda deydi.
1: Ooo.
0: Mau Mr. Merdan bir vagon yaçu.
1: Pa.
0: Para mı?
1: Boptu boptu boptu.
0: Barım ben bir şey.
1: Bir şey mi?
0: Hmm.
1: Birim. Dikkat paydası maşında.
0: Şimdi yol işim aldın canıp koy körükünün bıkını yaman tosulup gitti. Dep Ahmetcan
1: şuna. Sefer nombor uçur bakalım öyle sefer.
2: Salam bir ücret tuttun. Yol kayırıyor. Maşı karımayı körüge yeni mışkar kaylandırdım. Yodavan karabmanga yüzmüştü. Maşı Sübülü diken çıkış yazılım çekenler yolunu ortada üç maşın sokmuşlarken o. Mesela maşallah tel köp sopa dokanı çıkıyandın maşın tel çakılma onu da ütak etsenle yollar havan ki.
1: Helaklı.
0: Oğuz sen gönlüdün sisim ol taraf kurabmağın yolunu düşünüp tosluş bari de Fatime'ne uçuyor. Rahmet sizge Fatime.
1: Murat İlcan.
3: Yaşıma yaşıma 1074 ma yolu süre. Ma istifak yolu ma Reyma Dazan'ı aldıdın. Ay ya yol uçuna o 7. turuna yol boşa çıkıyor. Sonra terap yolla ravan.
1: Makul buldu rahmet. Yaxşımsızlar mı şu maşına numur bilen pul cerimansı koyulsa pulunu tölesek numurunu zıdon tatamdı. He açta buldu. Pulunu tölep oğan basın numurunu tatıp oldu gengep.
4: Müşürden rozunda kanı almama yaşıma. Mavu duku konuğu kucağdan kırıp narat çıkıttaki olsa berbe yüye kalamda okumunda.
1: Yak.
0: O yani ne kımsanız mı buldu ki? Yok kımsanız mı buldu ki? Ne oldu işten çüsek bir kabız, kutun balığı çakabız. Bugün kayarının yezi bazarı bağı, öydükiler baram işte. Bugün haftanın ahir cümle günü kayardı mı?
1: Cümle günü yoktu mu?
0: Bağış kılıp yemmeyedi bak. 7 gün toluklu bak.
1: Yaka cümle günü yok.
0: Yok mu bağ?
1: Cümle yoktu. Seyşembe en inçilik bazav oldu. Şembe günü ma şiçi kudik bazav oldu.
0: Anlamışlar bir depresyon çünkü. Şiyonun aldığı kızıl çırak maşallah selcik diye uçurun. Ay kı ya ya ve tuttu. Maşından işkin aldınız mı ya üçünü ve ettiniz mi deyip ilgar muallim. Ay ne dedik ki ne yanda iş üç maşını aldığın.
1: Maşının
0: birinin mi lan bunu?
1: Bir iş kipa çakınağdayım pul yok. İşkin doktor hanlık aldı koş liniyede maşallah selcik süresel asla diye uçurun seher bul bul
0: evet tuttu. Aa aptım o bulanağım için ama çaklarım pütün mü içilerinden aşıyor çaklarını ne balolarını.
1: Ene.
0: Başnak.
1: Başta.
0: Sıdaça o tüt koça yaman tosluk kette yedin ya uçur ne Fatime eve atıp da cümur rahmetsiz.
1: Akhetcan ölünü ölsek siz
5: görürüz. Hürmet şoför dostlar, hürmet ziyasetçili yol sevri. Yana atıldın sayılık şok sayıldın gafi görü, gafi görsün. Kınık görü, kette maşı olsun bunu okuyor, yanlış mı olur, şun çıkıra var.
1: Boldur, makul.
0: Buldu, rahmet.
1: Kaşka konu şehir nayısı, zemin yesi, yolla koşu ölünüşte, ravanken Kaşka'nın avar ayı bir karapagen bolsunuz la, dep şimdi uçur yollaptı. Kaşka'nın ki avara yakvalı yakışken o. Hazır karsak mı? Kaşka'da bir gün hava uçuk temperatura 22'den 35 Celsius'ya biraz sıkacakmış da oldu ki.
0: Bana uyuyun nongçandı ba? Bir gün bu bazaba? Uyuyun nongçandı. Bazaba şu. 7 gündü çö tuluktu gidekli bazabayken karan örümçüne bu yeri de bu yeri de.
1: Buldu buldu.
0: Bir gün uyuyun nongçandı bazabayken cümle noci aşağıya kapatsanız buludu. Okştu. Şöyle itim ben bir gün.
1: Depto.
0: Aa, kuymak sağan, şuna olan bir şoyla itidigan bulsam, emmal iki.
1: Kim o?
0: Depma, altıncı gelin.
1: Dabaza Elsir Sosari'ni aldığın Ayas Mihman Hans'ını aldıkça kuruluş kıydıptı. Dabaza akıldı gala oylaşıp, başka liniyeler bilen kesenler buldu ki, edep şahla. Eskertiş veripti, rahmet.
0: Bu yakış eskertiş oldu, değil mi? Rahmet sizge.
1: Duşa cuya yayın cüsü çözü men de memtimincan efendim Guangu körükti. Kanan gavcağı civarlıkta yollar avan ki Dianxin konusundan aldı yollar avan da püçür verip top onun kendi. Aa bu.

0: Nemedike? Ma koruldun ürümçüge ürümçüdün korulguç boğa oynamışı.
1: O yolda rast bazı astı meyve asa anlarla tonun içeri yağ yandığı olmağın şuna olayla sürat astılap keyin tosluplu gitirdik. Bir iş keylel, bir eylel aşında astı mangan dikirli çoğu oladım da Allah bir aralık saklap. O keyni karmaydı o şey değil mi? Onda astı mangan lan. Daha bir keyni alay karmamışsa keyni kör şeyin ekleri lan. Da toslu gitip doğum ben bana astı mangsam dikirli lan. O uyulmaydı o şey.
0: Kar yok.
1: Kar yok he.
0: Kar, katli uyulmaydı.
1: Aldığı yıl karap meyve o keyni ilerge asla karmaydı. Uyuyen onçan kaya da Baza bırdıgan uyuyen nongçağın dap. Uyuyen nongçağın dap kırgüs sonuz kanda ağla. Pelingo doğa çıkmen deyse maşının avayla payda deysiz o mümkün demez. Maşına edip çıkanmayı duruş yengül uyu olga dap. Efran şimdi deydi o. Bistir merdan.
0: Kanda çıkı demse atık çıkanda törgü yüminip.
1: Hemiz maşın minuap, maşın edip aptı o. Minuap dap men maşın minip dap. Kotazla bakya aç tarap da. Mesela taş korgan çıksa. Aşı kotaz minip ma. Resimler çüptü ki. Bir ne çıkarsam.
0: Kotaz minip resmi düşkünüz var mı? Kotaz kanç kork etti sizini görse. O demden nasıl bu da adam bak edip.
1: Oy uy şunda amdan turp yirke aşı bir külünün kışına cıklaş yay bir resim düşü oldu ki
0: Kız yamancı bu adam. Kotaz'ın mini varsa ey. Oyla bakmam ses.
1: Kim o bu?
0: Oy.
1: Kim o bu?
0: Bu. Tunidgalı bir adam turda. Anla baklık hani.
1: Tahtanla he mi da?
2: Ana, Aratkan.
0: Vay.
2: Ay, vallahi yakışı mısın ha?
0: Yakışı mısınız?
2: Hayırlı keş.
0: Hayırlı keş? He, vay, ben tek hazır okşayı deptim tek.
1: Hazır emez ki, ben hazır dep oyla baptım hazır emez ki.
0: Keşken de o, he, baptı. Fatime.
3: Eşte de siz alışan bunu siz de çıkart. Fakatını kokak bitirdim eşan.
1: Siz onu tepsiyle depem sanız bunu yürüdü Fatime.
0: Hımm, ondak. Roşan gidi üzül tepe taşlar.
4: Tianshan Narayını Çoğbazar etrafı cahilişkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla bak. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındığın kölümü köpbağanda 40 kvadrat metre kılınırdı. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar işkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyle aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu bicireleysiz.

0: برنج بين
1: ما
0: 200 كهرباء مغاير وشوك
1: قال
0: بيجي
1: ما
0: من
1: قال
0: مسافة 400
1: با
0: من جرين ارتضر بستان سلام شبت
1: أخمر
0: وعمرنا
1: وايت
0: ما
1: نكبا
0: تودر من بلان
1: أخمر
0: اتفاق
1: وايت
0: بلان
1: اونلردن
0: سلام
1: بيرا
0: بلان
1: يلچوش
0: يا
1: يا أخمر وايت اون ماي
0: مناق
1: دوستان
0: ليلة
1: كمان
0: أخمر وايت اونلردن
1: بقى
0: يمدي
1: يا
0: أخمر وايت اون يا جرشتر لاش 35 uçur yolla 5 çok ağırlık uçmuş bu
1: Aşaklar
0: bira ilçe Akmer
1: 35'nin
0: Vahit'e
1: 5'inci
0: oldu
1: olsun ha.
0: He bira ile bira ile.
1: Anargül hanım.
2: Selamun aleyküm kızım teşekkür
1: Anargül
2: ederim.
1: abay.
0: Vay
1: yakışı
0: mı Anargül abay kanda yapalınız.
2: Şirketinizle değerli kıyığa çok ulaşır, merhum ulaşır, hanışın ulaşır, ulaşır, ulaşır. İnşallahına belen aşırına ulaştırmak siz, rahmet.
0: Makul. Oldu rahmet, Anargül abay. He? Kandak. Beden nakşlarına ulaştırmak siz deydi.
1: Bölümün nakşı ulaştırmışsak biz.
0: Ya ben ay yeşem günü şunda amdan nakşlan uğurlaştır böyle. Çok aşığı bekerek təsir kıp yizil kağa.
1: Dedi onu gəp tapamayın nakşı. Kaşkad yol xabırı mao. Ben daha guançanın ki oldu ki yolla koşlanı yedi macilla. Sel köp tostu şok ya. Dedi gavuş çırını. Van yöçü 99-55'e bətip de. Andı yeni mi da kuşurla karsak yakışım sizler ya seçiler. Ben mi
0: gəp tapamayın nakşı koydunuz dediniz mi?
1: Ben mi kaşkadı bir pakkağın da kuşur yolla. Onu da değil mi de?
0: Şuna dediniz siz.
1: Onu da değil mi de? Şuna
0: dediniz.
3: Lezzetçiler yaptım size. 500 yolları revan ya.
1: 500 yolları yollar revan. Turunca.
4: Siyasetçiler yaksın ama şişte yürü işki yoktırgan tarif karab mangay yönüşte yol revan diyen.
1: Makul. Erkinka.
5: Beriz yaptırsa koşturca Rüşen Kul Rabi Anlı Kutursa yok süre. Beycin. Yürü. Mavo. Nazaygo.
1: Nazaygo.
5: Yollar. Kaka yollar revan ha.
1: Gerbi aylanma ayırdırım tarafı karab mangan yolun işte yollar avanken deydi o. Andın yine...
0: Alimcan doğru taksiydi o. Anlıkçı taksiye sakıyıp çıkanda buna ispat çıkarıp yerdi o. Onuşkan yedin şu ispat karab pul besin. Bazı ustamla 2 günde çıksa, bazı ustamla 5 günde çıktı hep duruldu açılan ba. Onuşkan yedim için de ispat çıkarıp yerdi o. İspatını körüp onun dekin pulunu besi buludu deydi o. Alimcan doğru taksiyeci mi?
1: Makul.
0: Makul makul. Buldu rahmet sizge. Yünçenli o tarafla yollar avan deydi o. Doğru taksiye Rozcan'la uçur ya.
1: Oldu makul. Yeni karsak yakışım sizler Hualin değil mi? Huanhalu Cumhuriyet Doktor Khan'ın aldığı yollar avanken İbrahim Can'ın
0: uçuyor rahmet.
1: Yol hav şimal yolları yollar avanken
0: Yakup Kadir efendim uçur bir yere gidersem şu orunumda maşına eğdimeyim ben. Lekin kündü silahının avazından alıp oldurmayın da bir Yakup Kadir uçur yollap da.
1: Devamlı katınışıp
0: durun. Rahmet katınışıp durun.
1: İşi orunu uzun uçur verseniz mi buldu?
0: Doğru. Kaçka Yeniçer rayondu mu? Yeni şehirde mi kıra yok dedi Musacan?
1: Üçturpan naiz tava uçuk ya, heli salkın bop kaldı dedi o. Uçur, birden bile bir töyüz uçur kepetmez.
0: Yok ha, şimali yoruyorlar ama dedi o. 35'ten yıkılmız dep.
1: He, şunluk gitti. Sayıyor ne?
0: Kapatlayımız dedi o.
1: Sayıyor ne? Cenab-ı şimali yollar avanken. Mengü sen bilen hoşlaşmayayım he, dedi anlıkçımızdan. Ya ben ki hoş demeyme dedi.
0: Hoş değilsin, yakışık görmeydik aslında Adem'le bakken cümü. Ma telefon görüşüp görüşüp boplandın kendinden, aç hoş demeyle telefon koyduğun cümü. Hoş değil, yakışık görmeydi Allah'a bakken. Adet çoğunluğa içinde akıllattı, özünün gibi tüküsülü koyuyordu telefondan sana sende gidek.
1: Hoş dakika, hoş demeydi.
0: Hoş demeydi, özünün gibi tükendikleri buluyor.
1: Onda. Sizin gibi anıldı mı anılmaydı cuma?
0: O da uzun telefon görüşünü kalmaydı. Bulup öz telefon kalmakta. Deydiğin gibi tep boplu kendine. Hoş mu yok, koyup bir spiydi. Şunu ola ama 35'te del uçuru yollugan 5.sı bulup kaysa anlık uçumuz. Degen çağla biz hazır bir tip çıkayla ya. Şu 5.sı bulup uçuru yollugan anlık uçumuzun cuma. Birincisi 1001 keçe, ikincisi uçar tur taksi Niyaz efendim, üçüncüsü ma ismi yok ya mağlı uçumuzdan, törtüncisi Alican, beşincisi Nuri ke. Minhua koysi koşuyorsun işte yollar avandaydı Nuri.
1: Halık yolları koşuyorsun işte yollar avandaydı Peyzullah. Beşincisi kim ke?
0: Uy Nuri. Ma alakalış numaranız ve isminiz yiyiz be evet. Sizge Akmer Vahit Unya görüşlerini mukabat beygen buldu. Ya
1: görüş. Miyem
0: fırçandaki Akmer Vahit'ni seti şuurun aşı tarafı yiyip kalsanız da aşağıya iyi buldu. Biz isminiz yiyiz. Evet bir yerimiz cümü.
1: Ahmer White'ın ki.
0: Çanlı'nın yanına alı yollar avan neydi ma?
1: Çil.
0: Rahmet.
1: Hıren donu. Maşallah selci kemes geldi gavçının Ali Can'a verip de rahmet.
0: Bek çok kemes deydi. Sizin 3 yaş küçük kemeslerinin meldik tonuşlarını sordum. Siz ne deydi şey?
1: Tonum dike o meldik ilmini.
0: Meldik ilmini.
1: Ben de 3 yaş küçük olsun.
0: Siz aşı meldi bir kep yaşa uzak yıllar boğazsa.
1: Vay o meldik ilmini asasen tonumaydı mıyım?
0: Aşına mı?
1: O uras. Aç onları tutunan bile asasen azı çoğun atkan balık kara.
0: Siz neyle kıbaldır da öyden çıkarıp etken boğandı ikinci aşı.
1: Ooo kara başta karaydı.
0: Kızlar efendimden üç balısı var deyip oylaydıkken de sizin sandığın çıkarıp etken.
1: Açtakken köpünç yılları.
0: Aşağı

0: Ülke.
1: Hoş da öyle.
0: Şuna oğlu den bıldırak üydün çık gelse meldikle kolum koşunu uruktuk Allah'ım ançı iyisinin çık git dedikken çö.
1: Aşılağı üzen bir köz tutmayın bir gün cümle ben.
0: Fırsat bulmaz mı ki?
1: Aşılağı
0: Beyne oku yolları şunda raman değil közeydik. Sanfango şimal yol bek tosulup gitti. Dike uçurulan tapşırıp aldık. Bilal mazır bir tüterem geç
1: Yudavan
0: koyma
1: görürsün ki tigi muşu. Nankoy yolun işten başarılı intayın cek tosuluş bağı. Dike uçurun uçar tortak şimdi yaz efendim. Evet. Sizin başta.

0: kim o keçürmeydi ki?
1: A Yasun.
0: Ay o Yasun. Kızık ne var Yasun canım? Bizim neymiş keçürmeydi ki?
1: Keçürmeymiş ki mağabey. Bu da benim sağlığım. Ben bekledim yığılıp. Evet bayağı. Ahmer Vahit 10 may görüşlerine kıran bizden Nuri'yi bir verdik mi?
0: Nuri aşıyor. 5. sınıf yollayan tursa okup okup.
1: Evet şu biz gipimiz çokum turumuz Nuri'yi verimiz. Adılcan.
0: Sizin yığılatı depem sizi birimiz mi?
2: Kıskakımız Engin'e 14 gidin burası.
1: Kıymetki.
2: Hazret yastıca. Ekili yüz çökülüp ne oldu? Gipki sen unuttu ya.
1: Unkoğuş gidin ise.
2: Unkoğuş bu işkinin kısa kapıladı da.
1: Doğru ha kapı onu.
2: Daha görsen ben birinci kıtınlık ağırmışı, çıkıncı kıtınlık kız. Pişmarka vakitte.
1: He.
0: Evsizlik ki ürümçüdü mü? Unkoğuş işini tüvetinip yavatkan hem de.
1: Şimdi ahırda hazır kımet uket ken
0: yapma. Sen kımet uket ken yapma.
1: Şu.
0: Alıkken o yaman pişkin ki o şundan çıraylık ha. Parana.
1: Mama.
0: He.
1: Yaka bunun ağırlıkları da sen nemilir bak ya.
0: Bakbaklar
1: mı? Bakbaklar bak ya. Şıkıp on köy iş kıvası kımet ey.
0: On köy.
1: On köy bırtal encür beş köy idiken yapma o.
0: He beş köy kap yedik.
1: O beş köy bırtal encür hep yükültüsak o maaşımız toşamda. O. Onda diken bilen siz, siz mi kapılaydıkensiz? Kapıla atı dep kapıp koydukensiz siz.
0: Kapıla atkın doğru acı mı?
1: O, ben bolsam kapılayım, on kokuş kıyıp kensiz. Vay bu neyim bu? Ya dep, beşti isek olmam da dep, mandak.
0: On kokuşunu bensin, tötünü bensin o zaman dep, kalış koyduğun vaklarımız boğa adam aldılar satkan için.
1: Hmm, müdak yap.
0: Aşına tok hem de.
1: Beş kokuş bırtaldı isek o.
3: Ama yaşma, o sözü arayken gelin. O sözü arayken siz bütün tam gitken tutulsun, kim tanımaydı o?
1: Oy tonumaydı karı bunu
0: dikildi ne? Ay yutkiler tonumaydı. Anca tonumay.
2: Karı özgürtü bir tatı oldu da yok abi. Karbazat yolu, karbaydan yolu yakılsa çoğun yolu yakılsa karakmadım yolları var.
1: He makul.
0: Daha sonra koyuluş.
1: Hey üçtan encürünün pulu bir lağmen geldik ki cuma. Dep alımcanın lağmen hesaplama atıldı cuma encürünü.
0: Ben ağam şunu açacağım de.
1: İyi 15 milyon doğrusu mu kıymetki encür? Dedi cuma mı Ahmetcan mandak? Bunda ölçeydiğin gep.
0: Niye mi kımmetten cürüğü deyip bana sızdık, kapılığa bilen.
1: Ürümçüdüm 12 işkiken, ben bir saatten aldı da davandaki cın hayvanın aldı da bir aday satkıltırıp diken, neçip oldu desem dağınız 5 koy. Ha, işkisi 10 koy deydi o, amal yok. İşkin yap, yap, mağdım hem de.
0: Anam kapırpadım deydi o işkini ilip la.
1: Anamız kapırpadınız. Ondan sonra ezan toktattı. Yakışıksız değil mi?
0: Vay bur, abdırşit efendim. Kanda paran salgan mı kaldı? Tünü gün ait aldırış bir gün buldu. Ettiğin çüş küçü buğa aralıkta. NX. Nissan.
1: NX ba.
0: NX bağını ilip.
1: Sap toktuktum birini
0: seti baktım. Görgez merkezi verip birini aldım. Onun dekken nensen çıkıp ballarımla aylandırıp. Ötken de neyin ağantıgı?
1: Suçi. Obdur işte efendim ey.
0: Suçi ağantıgı.
1: Bu. Bu sıl bur bur. Dağıl çıkıp lan bur. 6 kilo göç ağantı eklam. Yepil yenip gitken sen bur maçın. NX bağını. Bizde NX bağını bugün ağam bozsak dikenden açı onun dükkü konsayı çıkmayamayız. Oyunu aldık toktuk koyup maşının içinde oturup işte saatinde oturup.
0: Çıkıp
1: çüşü silah. Öğü çiketkimiz kemmey. Yeni mıdak çıkıp oturup işte de.
0: Bıra yani körüplük parti itidigan bir iş var.
1: He işte burada ayırını besip, mayırını besip. Dedem aydep gilem dok tep aydep gilem. Bunda kumanda onu.
0: Aç haklarını sürttü yapma aslında. Hupu ketti dep. Yahi tiketti dep diken.
1: Pekatli köz gilim hapsız kum maşının setveliş ne?
0: Onun üstüne nimancılar sitvangan bu rastmış ne devat kalmadı mı ya ki kanak o atman?
1: Ya rast ya aldı bu.
2: Salam salam reyaketler. Eskadım yol kırdı. Şimdi yollara koşuyoruz sıralar. Rahmet.
0: Makul buldu. Tönüğün gün işki maşinamda lıkmayı kaçılıp, maaydı deyken tülep, men kalksın en bukette. Mahmer Vahit'in onun yan görüşlerini maa mukapat besanla deyip, şöhret ki çapçal, şöhret çapçal uçur yollaptı. Çapçalık şöhretti çapçal deyip de.
2: Sağlıktığında koşuyormuşlar yollar aval.
0: Hoşçakalın kulak mı sağ mı de şöhret o gibi.
1: Nimdeydi o? Kim yaptı ki?
0: O mağı Ahmer Vahit undurdu bir anla işki maşına mı kumayı kaçılıp da yukarı tölep ben yeni pul kan mı
1: dedi? Oğlum kan mı dedim de? Ehtilettin birli.
0: Sen kuha şimali yolu şavuşmurun aldık yolla koşuyorsun işte aman diye uçurun işte şükran işte bir anla şey ver tuttu cümü.
1: Molli girinim ben bir aygıç anmaydıgan bulsam deydi. Ben kulaktan kulak yetken molli girinim ben bir aygıç varlıkta sizler mukapat kıp beğenmeydıgan bulsanla bana ben dep koyay. Bu mısın kiler çarşamba günündeki bir vası görüşümüz gibi bir yerin. Birinci berip kalsanız hani belsek buldu.
2: Kışka şehrin yol şöyle. Kışkanın

0: Аңлаватканлар 174 катнаш санаат радиосунун.
1: Айтканлык жол раңызбы Самра программасы.
0: Аңлаштыкке учурлармы ба көпкө учурларга бир карап өтөйлөр ошенге.
1: Макул болду.
0: Жылыпка учурларга.
1: Мамото Браус нече жашты буну амалдан калдырып эсек болду деп. Мото Браус 60 жаш ма?
0: 55 мити 60.
1: Турада бир
0: көрүп өтөйлү.
1: 55 мо 60 жаш кудайма 60 жаштыктан биз бир карай эле жумо.
0: Анда yeni qarsaq yaxshimisizlar riyasetchilar. Qachon ilib olsam bo'ladi u mukofotni? Endi bu Roshangulga bog'liq. Roshangul saltir programdan tushiblam avat berib qilib qalsa, bugun ham berib yuborsangiz bo'ldi. Agar avat bermay qilib qalsam, beka ortiq bo'lgan bo'lib qalsangiz shu endi. Roshangulni chaqiraq. Avatdingizmi deb so'raysiz. Ondan avatdimmi deb qalsa, shu amaldan berib yuborsangiz bo'ldi.
1: To'g'ri, to'g'ri.
2: Voy, yaxshi.
1: 70 yoshga.
2: Qachondir xari. Açım bazar, çekiyorum toplamış. Bu da sen ithalin bravo.
0: Makle, buldu. Andın... Kendi mağı kaçkaydı ki maşallah akşam yolu patmayı mangan idi. Hazır yolla çöncülük azade. Kıra yok, leylep gitu atımız go de. Parvay taksiye çıkıza. Emde çıka, emde çıka. Emde çıka, he. Andın mağı Molligirin Abdullarınınki kuçağıdaki oranını bir depegen bu sanla bıptıken bir almıştırıp bakaydı. 13 59 75 75 şu numara telefon kılığa kuçağıdaki oranını ne biz demalık bilemeye kaldık. 13 59 75 75 diken numara telefon kılığa.
1: Halık görgün üstte yollar avandaydı. Ekberkam kan koyu. Makul buldu. Rahmet sizge. Kaçan iyi vasak buldu. Ben ilk programdan düşüp levet koyma. Anonikin tüştüğün killerde bu ötüp kalsanız mı yapacağın terapke? Yuvarsanız bulduğucu mu?
0: Halık görgünün ki üstü yollar avan ki edin avuçlarını Ekber Guanku'ya verdik de.
1: Yüşen aldığını maşallah köprekken leken herhalde yollar avan diye avuçlarını. Ahmet Can evet de. Şundak köngüllü kaldıra diyor Allah'a atımen de. Abdullah Rahmet.
3: Getirdikler Hazide yolu kayvayın. Sonsun yolu. Hengen yolu kızdan. Hazır sen de o yolu yolu kaldın yollar avan. Koşunca pekselden.

0: Gömü dava bek yakşı, bek yakşı, bek yakşı dedi.
1: Şu altıncı kilin. Doğru. Şunu olan vaktimiz toşup.
0: Mahmut Can'a buruk çorun alı yüteyle.
1: Alı yüteyle.
2: Selam bizi tutacağız. Selam atıdığınlarla.
0: Yakşı.
2: Bunun tek çıkırım dertiyem şu. Son yüzyıl bazen altı noktalarına aldı ki şu. Yıl dağımlık çoğusunu yedek kusatı diyeceğim.
0: He.
2: Bunun sebebi son tarafta oturganı için bulan başını hatırlıyken doktorda oturganı kırgalar, taksiden çıkarlar, kırgalar. En son tarafta olsam şu oturan adıda bir kirasız sinceden varken.
0: He.
2: Sinceden kırp çıkaran başınıla aşağı kırmanda yollarında kılacaklıydıyken. Bu olsa aşağı sinceden bir muhaf oran gitse, kırışı erilini yakışık sevimli gendek.
0: Oldu biz bir ma uçturumuzu saklayıp ilkesleyle. Programımızın ahırlaştırmış programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen.
1: Uçurcan kızır.
0: Evetçi Muharrer. Malik Esen.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Her günü dikkatiniz, Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
4: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlanla, bambu.
3: Sefirinizde biz sırdaş.
4: Bana, biz sırdaş.
5: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
7: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük Tırık ve Tırık.

0: Hürmetlik radyo anlatıcılar, seferinizde bir sırdaş programımızdan alışanlarını karşılayalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlatıcı dostlar, mezmurlarımızdan aval kadekli yaktırıp anlaşanlarını çin dilimizden ümit kılımız, ben Riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki mezmurlarını oralaştırdık.
1: Aldı bilen Ürümçi şehirde yeni illik kocila berba kılıngalıqı doğrusudaki uçur dektanladı buludu. Andan Ürümçi'de tavar öy remont məbləği kəsbini bücürüşkü dair ən yeni əskertiş dektanladı buludu.
0: Radio sayeti sayıbımızda Şincan'da nayiyelər gici berib sayet kılışının salmıqı açdı diye məzmun dektanlardı buludu.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç, yeni davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Vision Spomzon numarı XG1074FM, XG1074FM. Yaşar, onda bolsa programımızdan qaydısı boyunca mau başlanğandıla, hazırqı ən yeni yol əhvaldın. Dostlar bir uçur bir bitem dok.
0: Buldu da. Hazırkı en yeni yol ehvallarına karısak, muşu Liyushan Nanlu. Yani Hınan Donglu'dun şeyin yolu gıca. Yişuyanın aldıdık yollarda azırak dostluş bakken dostlar.
1: Onun başka dostlar Şihuan Kavcalı, Şimal Canıp yönünüşte maşınla intayın köp yürüyüş asla sürat 29 etrafı da.
0: Daven beylu. Yani bu iştipak yoldan Dondalyan şeyce karapmanga yönüşte mu abdumabla biraz köpken.
1: Asaslıqı mışı 10-cü yol ahırıqı bikiyat mışı Yangguan, Vinlanjin ən tərəpə Şinfulu qarabmanğan yönünüşdə maşınla biraz köp dostlar davan şimali yolda. Başqı liniyələ hər halda raban. Andın Sucu şərq kötüs qoşumcu yol Yingchuan yoldan Beijing canıb yolguca şərq xərib yönünüşdə. Yəni Abdunmurayılıq özmü kisəliklə doktorxansının aldı tərəpdə maşınla biraz köp.
0: Onunla başqa qarsaq kölüma işçiciyə qoşumcu yolu Çarbaq kötüsüdün şibi yolu qarabmanğan yönünüşdə Abdunmobula biraz köp gənə.
1: Anan Yan'an yolu maşınlar biraz köp hem de umumi liniyada maşınlar köprekken dostlar umumi liniyada sürat 22 etrafı da mışı Biancan Pinguan etrafı gelgen de biraz köpe yürüyüş astarak.
0: Onun başka karsak Canfango Beylo Yaşan otur yoldan Çentancan yolu yani 12. otur mektepten mışı Çiğcan yan karapmangan yolu işte mi attı mı bunlar köpken.
1: Andan Huanghe yolu Cungi Doktorhanı etrafıdaki yol bilekleri şundakla etrafıdaki küçük kocalarda maşınlar biraz köp yürüyüş asla dostlarının paydalanışını sorayımız. Amal bağ dostlarmışı Doktorhanlığı bağı vaqtta veya ki Dabaza etrafı Sençhanza etrafı bağı vaqtta amıvi katnaşını tallab menşanlarını alaydı əskertimiz.
0: Onun başka karsak Yongshin kodis koşumçoli yani Dongarhan'da Şahı Junglu karapmanga yönüştü mü aptı mı bula biraz köpken?
1: Longchuan kodisinde koşu yönüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta andan Tianchil odumu maşınla biraz köprekken yürüyüş asta Xinhuanalu her halda ravan.
0: Onun başka Wuxing Beylu koşumçoli odumu aptı mı bula biraz köpken?
1: Andan dostlarım şu İtbaq görüknü astıya, Dabıza Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asta, andın Çiyefanlu, Ardaoço ətrafı da Sənşxanza Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köprək yürüyüş astaraq. Tüəncəlunun əhvalı qarsaq, dostlar, Tüəncəlu hazır Rabbravan, müşü bizdən idarının aldıdın, Tavuzcan Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köprək gənə yürüyüş astıqən. Yana davamlı qarsaq, dostlar, müşü Azırının özde, Xitianjiyada, anda Yutianjiyada maşınlarına ait köp yürüyüş asta, Cungi doktorxana aldı tərəpte, hemde ücret durvatkan maşınlar bağı oxşaydı, doktorxanağı kırış üçün Muşu yol bölüküdü mü, maşınlar bək köp yürüyüş asta. Andan Muşu Xoça Nənzən ətrapıdık yol bölüklerde maşınlar intayın köp yürüyüş asta, dostlar paydalanıp qılanla, Guanghui körük ki, Qarapmanğan yönünüşe, Xoça Nənzəndən maşınlar biraz köp. Andan Muşu Xoça Nənzən ki, Qarapmanğan yönünüş mü? Muşu körük nonstiye maşınla biraz köp yürüyüş asta nenzen etrafıga amal ba taksiçiler köprek bir anla aile maşınları ailenip minanlaçu taksiye çıksın amal ba ya ki amvi abdubuska çıksın muşta buğanda ma etrafının katnaş bismini biraz yinikletkili buludu. Başka yola asasen ravanken dostlar alaydı tosulga yol bilekleri yok. Yişuyanın aldı taraf. Yişuyanın aldı Balı Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asta qarşı yönünüş hər halda ravan.
0: Mavi Şinspomsk gəlmə uçurlar qarsaq uçar tor taksini yazmı depdi mana. Guanghui körüki da baza yönünüşdən kilib məşə Cənubi Xoçazəngə çıxışda maşınlar intayın jıq tosulub getdi dep mana.
1: Demək Xoçanənzən ətrafında maşınlar bək köpkən dostlar. Amal ba amevi qatnaşını tallanla ailə maşınsaydı deyən dostlarımız abay biz digəndək Amevi qatnashni tanlab turinglarchi. Bika yo'llarda to'silib, vaqtingizni isrof bo'lgandan, mushta bo'lganda mashina azlisa yo'llamira balishdi, ha? Badam taksi qarshalimiz, Qaysarjon qarshalimiz, Tusunja aka sizni qarshalimiz, Veylayxim May ismli do'stimiz sizni qarshalimiz, ha? Andan Abdulla Xotan 350 qo'yg'i minibdimi? Aram bugun kira bo'shqu. Ay soat necha yo'lda Abdulla Xotan? Uydan siz qachon chiqqili taxabak uzun bo'lmadi-ku deyman. O keşkideysiz bu gepni. Şunda mı?
0: Siz hazırkıcı 350 koyluk kramangan bulsanız keşkici.
1: Bremen koyluk kramanga diken siz.
0: Şundayım mı?
1: Muşunun gemdeyi dostlar ey. Ey muşunçilik ki pul taptım. Rahmet ayat denlaçı. Muşunun gümü razı olmuşsunuz. Et 35 koyluk mağmaya kalmış.
0: Ya bizge bunda poyitip. Köz kılıp. Kıga yelirim avu.
1: Hoşta ama. Ameliyette hazır emdi saat 11 oldu dostlar. Keşkici digen bir emin koyluk minubi digen siz gep yokla.
0: Gep yokla.
1: Bazar yakışke. Vay rahmet hayat dağcı mı? Uçar tortaksi Niyaz'ın uçuru bana abaytın okuduk. Niyaz'ın uçuru ne? Şu mu?
0: Şu. Ma esil yaşadıgın dostumuz bana gumuda hava bek yakşı edip ma koyla tazı.
1: Şunda mı ondan semirip de bu koyla. Yakşı bekip siz koyla ne? Onda bosa kaderlik radyoyanlıkçı dostlar devamlıq uçurlar bosa besanlar buludu. Bizden veyşin supamız silah üçün devamlıq mülazmet kıvatudu. Onda bosa mezmurlarımızın silah giyet güzeli.
2: Səbər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qolum.
3: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız barmı? Biz bilən möhlüşünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizə coşqun keyfiyyət bağışlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
3: Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əndə deyiqdinlar, tövəndəki uçurladı bulsun.
0: Ürümçi şəhərdə yeni illik koçlar bərpa qılındı. Ürümçi şəhərinin Tianshan rayonu Fukan koçda ticaretçilər mərkəzləşkən. Yemək işmək kəsib altı mol bulub, təvəllikdə ötüşüb durduğan buyrutma yetküzgücülər köp idi. Bu yıl 5-ci ayda Fukan Kutsi Cənubi Məhəllisi Tianshan rayonluq partiya komiteti cəmiyyət xizmət bölümü bilən birləşib, köçülərinin baylıq əvzəlikigi tayınıb, yeni illik köç quruluşunu başladı.
1: Muxbir Fukan Kutsi da köçü yaqısıdakı nurğun dukanlarının işik aldığı közgü çelikib durduğan illik dukan digən bəlgi taxtısının esilğanlıqı. Nurğun təqsimləb yetküzgücülərinin talon qobul qılış arlıqıda köçü yaqısıdakı dukanlarına kirib bir istakan əqsiz suğuq su elib içib atqanlıqı. Yan telefonu tok qaçılab atqanlıqı, yana bəzi buyurutma yetküzgücülərinin qısqın musabilik təqsimləb yetküzüşünü axırlaşıq durğandan keyin yaqın ətrafdakı yemək içmək dükanlarında qızalınıb atqanlıqı, yəki bir dəm oltırıb aram elib atqanlıqını ködü.
0: Bularının içindəki bir yemək içmək dükanının illik dükan bəlgi taxtısına buyurutma yetküzgücülər dükanğa kirib istimal qılsa, şikayət etibar berildi. Yandaki satrashxanning belgi taxtasiga buyurtma yetkizgichlar do'konga kirib istimol qilsa 5 yuandan 10 yuangacha e'tibor berildi deb aniq yozilgan edi.
1: Fukan ko'chasi Janubiy mahallasi partiya bosh yachayikasining shujisi Mali mundaq dedi. Tabalikimizda yemak-ichmak do'konlari bir qadar ko'p. Mulozamat qildigan buyurtma yetkizgichlar topi nayta zo'r. Biz qaratmalı qalda illiqlik yetkizish mulozamati ko'cha rayonini barpo qilib, buyurtma yetkizgichlarning kundalik ehtiyojiga dal joyda o'dullashtirdik. Növətdə Fukan koçısı da illiqlik yetküzdüğən dükandan 25-i bab olub, həqsiz içimlik su, vaqtlıq aram eliş orni, illiqlik yetküzüb çat yasaş, etibar bahada qızalınış qatarlıq mülazimətlə bilən təminləydi. Şunun bilən bilə 3 batarya almaşdırış punkti birliş bərkətlənib, buyurutma yetküzgücüləni məxsus batarya almaşdırış mülazimət bilən təminləb, yeni yaçı işqi uğurlaşqalar topunun kündülük məşğulat mutlaq ehtiyacını umum yüzlü qaplıdı.
0: Fukan kodisinin başqa Tianshan rayonundaki konsul kodisi, Yonghu kodisinin ibarat işki xas kodisidumu, oxşaşla yeni illik kodisi bərpa qılınıb, mülazimət bazisi, muqum ötəndin kodisi yaqısıdiki dükallarqıca kengaytılıb, ötən kodisi rayonu, Dukan birləşdirilgən 3 bir gəvdiləşkən illik yeni mülazimət sipi bərpa qılındı.
1: Növətə 3 yeni Иллық көча түрлік иллықлық еткізіш дүкіндің 67-ні құбыл қылып, емек-шімек, қолайлық дүкін, дорықана, сатырашқаны қатарлық кәсіп адатларыны өз ішіге еліп, еңіяте ішқы орлашқала топыны ішчімлік су, арам еліш, ян телефонғы тұққа жылаш, тамақ ұстыш, жидиет доры сандықы, итібарлық тамақ қатарлық иллықлық еткізіш итібар мұлазметлер білен даимлық тәмінлімекте. Демек ки, мұшу тіжарат білен шоғылындыған достарымыз, мұшу давамлық сұрты, хизмет кылдыган, мушу хизмет объектларга карата өзүбүздүн техими көп болгон иликлик жеткизүш фаалиятларын көбүрөөк жолго коюшуну чын дилибизден үмүт кылабыз. Дүйнө мехир мохоббет менен гүзел силердин şu амалий аракетиңер аркылуу сыртта хизмет кылдыган, мисалан, мушу тамак жеткизүүчүлөрдө эмес, жана муйт тазалык ишчилеримизде эмес, шундайбы? Ондон башка мау кайди жеткиздиган ишчилерби? Бір иллықлыққа ерішіп, сіләнің мұшу бір әркеттіңладың ұлам ұнырғын яқшы ішіләні өгіні бұндың кейін қайат мұсапсы да текімі яқшы ішіләға көп қатнышыды. Мұхаббет маны мұшындақ еткізілді, достар. Мұшу пәлиет қатнашқан, мұшу иллық көчеді ке, иллықлық еткізі шыштырға қатнышып атқан барлық дүкендарларға чын ділімізді үміт қылымыз, чын ділімізді рахмет дейтіміз, тижаратыңла бәркетлік болсын.
0: Dünyadaki tunji yilon başteymilik muzi 8-nji ayning oxirida ishiltishga topshirildi. Dünyadaki tunji yilon başteymilik muzi Qumul yilon muzi qurilishi oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Bu muzi 8-nji ayning oxiri ishiltishga topshirilib, 9-nji ayda rasmiy ochildi.
1: Bu muzi Shinjan Qumul yilon yardanglik davlat geologiya baxtisi ichiga joylashgan. Umumiy qurilish ko'lami 7989.115 kvadrat metr keladi. Көргәзмінің баш лайхилігі үтісі Чи Шеохан бүтін көргәзмі сарайының

0: ئاساسلىقى يىلۇڭ پەننى ئومۇملاشتۇرۇش زالى، دۇنيا يىلۇڭ زالى، جۇڭگو يىلۇڭ زالى، قومۇل يىلۇڭ زالىدىن ئىبارەت تۆت چوڭ قىسىمغا بۆلۈنگەنلىكى، يىلۇڭ باش تېمىسىنى چۆرىدەپ قانات يايدۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇردى. بور دەۋرىدىكى بوران چاپقۇن ۋە يىلۇڭ ئىرەن بېغى نەملىق ئالايىدە كۆرگەزمە زالىدا چۆكمە شەكىلدىكى يۈرۈشلىنىيەسى ئارقىلىق تاماشىبىنلارنى بور دەۋرىگە قايتۇرۇپ ئاپىرىپ، يەر شارىدىكى تۇنجى ئۈچ ئۆلچەملىك ئىستېرولۇق ساقلانغان يىلۇڭ تۇخۇمى ۋە تۆرەلمە تاش قاتمىسى ھەمدە قومۇل يىلۇڭى بىلەن بىللە ياشىغان جۇڭگو يىپەك يولى چوڭ دىنوزاۋرى، تيانشان قومۇل چوڭ دىنوزاۋرى، يەنى جۇيلۇڭ قاتارلىق قىممەتلىك بۇيۇملار نۇقتىلىق نامايان قىلىنىدۇ. نۆۋەتتە تاش قاتمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنىڭ داۋاملىشىۋاتقىنىغا 1.5 يىل بولغان بولۇپ، پەن تەتقىقات ئەترىتى بىر تەرەپتىن ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، بىر تەرەپتىن كۆرگەزمە قىلىپ، موزىي ئېچىلغاندا ئەڭ ياخشى ھالىتىنى نامايان قىلىشقا كاپالەت قىلماقتا. Dostlarımızdan nurgun uçurlar yitip gapdı Yaşar. Yin alatı yetkizib ötəyli.
1: Boldu, ha? Ma bir dostumuz sorapdı, ma Ürümçidki maşin körgəzmisinin orun nədə dep. Huijan Zhongxin xalqara körgəzmə yığın mərkəzidə ma o. Huijan dadonun kiçü? Aşədə.
0: Ondan Abdullah Xotdan degen külüb yetibapdı mana gəplərimizə.
1: Avazlı uçur yollabdı ki, tek aldıda.
0: Avazlı uçur anlaydı, ha?
2: Bölüm 74 yolu süre taşını sorduğuna tepe yolları var.
0: Ne yeni bir uçuyor?
2: Bölüm 74 yolu süre çabucukta bomlu yolu başta akıp seçtiğe tamam gene.
0: Demek bizden parazgıgınımız doğru.
1: Doğru.
0: Ama hoşluğu da et diyen dilem şu yüzüne çıkıyorduk kırakı vetken hoşluğu da mı da bir hıl. Aran bunda kıptıma dep koyguğunu al biz gelmeyetti. Dehşet hoşup gitti de ama avazları dilla anlamamışsız. Adam hoşalı oğanda avazın tempisi tabii aldı. Şunu da callıklaşıp getirdi. Abdullah Xotdan qatdı xoşal, şunun qarğanda keçdi birəmin qoy kötürəb öy kirkitdik gəmə də hazır. Demisimi dostlar, hazır sayətçi vaxtı. Məşu taksiçi dostlarımız bisib mansanlar. Şundamı? Özünlərin işığı əstaydılı bolsanlar, mülazimətni yaxşı qısanlar, təbiyalı ravurs pul tapa alaysınızlar. İşlərinlər yaxşı bolsun. Abdullah Noçurbakiya yaxşı riyasətçilər mən. Tünügün Ürümçidən Xotdan mangan yol şunçilik ravan deb uçurib beribdi. Rahmat.
1: Bekhri deydi hazır. Yuejingge kots ravan ken, Daven beylo ravan ken, Fukan kots ravan ken, Daven gaz qanda uçurat yok ken.
0: Rahmat. Bagan gaz uçuri yol uçurlaringizga köpden köp rahmat. Shinfuzizni qarshalamiz. Andan Abdikerimni uçurib anglayli.
2: Yol xavri shimali yeysa yol ravan.
0: Köpden köp rahmat. Isil yaşa debdi. Teşlikmo obdan tudunlar riyasetçiler muş vaqtınlar intayın güzel bolsun. Men gumunahiyesi çoda yesidin uçur bir batma bugün hava naydı uçuk da uçur biripdi. Bu dostumuz çoda dinken de.
1: Ha çoda dinken.
0: Biz gumuğu bağanda birip bakan çodağa. Ancin boyan simlik dostumuz.
3: Kanda ahvalanı yakşı mı?
1: Yakşı mı?
3: Riyasetçiler muş vaqtınla hayırlı olsun.
0: Rahmet.
3: İşlerine kutuklu. Şanlarına hatırcan bolsun. Ama bizim şu Şenfan Allah'ın ki senden kıyık mıyım şimdi işte kim bandım. Güzel kaçtı çıkıcı olan, güzel kaçtı çıkıcı besin kök. Ne avadını mı sırak kısı olan ağırlığında. Yol buydu maşını kıyılıp, şu sebepten yol kısa çıkıdığan ahval. Beş eğer, beş eğer. Naat kök. Yüzü vardı da bu işler.
0: Bo'ldi, biz munosabatli o'rinlarga inkos qilaylik. Ondan mushu yo'l bo'lukidimi apparatlar paytatida yashara. Biz qaraymiz, voy bular turib oldi, hech kimning karvomi deb. Amaliyotda yonchuqi ziyon bo'lyaptidu. Takror to'xtatmaydi. Yangi kelib to'xtatayotganlar apparatni o'qmaychu. Bo'lsa do'stlarimiz hozir degan apparatlar bak ilg'ar bo'lib ketdi. Voy bu yerda qatnash saqchisi yo'q ekan-ku. Hech nim bo'lmaydi, birdan to'xtaganga nim bo'ladi deb o'ylamaylik juma do'stlar. Hazır dəhşət ilğar. Məsələn, aşu komandalıq mərkəzi durub yollarını görürsüzlər o Yaşar.
1: Doğru.
0: Əsasən həmmə yollar tuluq qaplanıqlıq.
1: Tuluq qaplanıqlıq
0: onun yuxarı iniqlikdəki aparatlara.
1: Bək iniq gördü.
0: Şuna dostlarımız onda qımaylı. Yəni bir səylə qatna saxçılardan və ya aparatlardan emas. Könlünlərdə mə tatıvamısın, qatna saxçı görəb qalmısın emas. Mən mişə toxtsam başqalarının yolunu tosuman, yolun ravanlığına təsir yetkizəmən. Mənim işlərim ravan olmay qalıdı. Mən mağdığa yol əməz, bütün ədəm mağdığa yol dəb umumiliqni oylaydı. Muşu umumiliqni oylaydıqan, muşda ədəm, acayip əxlaqi pəzilətlik ədəm dəb oylayma mən.

0: ойлумсуңуз туура да.
1: Шахсиятчы болмайлы достор, шахсиятчы адам демалыкка бир ишлерди пайдаланганда, вай, эмне болду да жаппайз токтоп алды, мен сакчы мияде, жок, бир асымы көмүдү мине деп калыбыз, лекин кийин жогорак иштерибизге келген вакытта, şu шахсиятчылыгыбыз түпөйдөн иштерибиз рабан болмайдыган иштер болуп калды. Бизди бир кеп багы, хаурун хаупау дейдиган достор. Жакшы болса кам, иштерибиз жакшы болду, һәм аман жакшы болду. Onda vay baptılar ne mikarım kendiki laba urgaş tumamdı vay tosu tugaş tosuna beşimi toxtuğanın bu dep oylu vasaq demallıqqa biz faydalımız ayat turuvağanda qılımız lekin kendiki məsələn nurgun çoğ çoğ işlarda bolmaydı.
0: Doğru.
1: Qudus dep to Jodin Pifanı aldı dik yolla qoşunışdı Raban dep.
0: Tavçidi panzı Yaşarjan qandaq ekvalansı yaxşı yaxşı. Abdurahmanjan deydi hazır mı şu galibiyet yollarda qoşunışdı maşallah köpərəkən deydi o. Qalıptaş bizni bincilin yanla deb bincilin sunup durmanı bizge.
1: Bincilin yan.
0: Adoğapın bak getirin.
1: Adoğapın bak getirin de muzdak nesli yemeyle ürümçü de hava salkın belki sıkma emez bugün. Bunda belki soğuk neslini yiyiş gittik hazırcı maske yemeydi çüştün görek oyluşağımız. Onda biz devamlı kucurlarını yanıldık dostlar. Bana Mahmut Şuygo diyen isimlik dostumuz dehşet meybağla pişkan şaptullarını sivet sivet de evetip du. Anla bakalım avaz ne?
0: Anayla.
1: Nenan şaptulay, cep okşaptu, karsılam, rengige karsılam. Bektatlık çıraydı.
0: Şunda cüşkün müziki bilen, cüşkün keyfiyat bilen tazı üzüp. Miyvilani. Acep peyiz yaptık.
1: Eğer aşı 75'te oturup yeydi aşı olsun, ma müzik yığı maslaştırıp, 15'li yevet gülü oku deke.
0: 15'li
1: şalap, şuluf kılıp.
0: Siz yevet, siz 15'li ben.
1: Ben şaptulgan bırak.
0: Az diken de 30'un yapışır.
1: Suyunu ikti be.
0: He, taza şu.
1: Mingyun isimlik dostumuz Cucan yolu ötüşme körgüden say yolu geçip Altay kötürme yolu bilen Vuyin Uncan'a geldim yolu asas cettin raban ayrılırımda çıkış yığızıga az kalganda azıraq bir sürgülüş yok kaptı işki maşina şu ya da azıraq tosluş ba da püçür birip de dostla dikkat kıpman aile cümü bir xatar arlıq saxla ile arlıq saxla mangan maşinlarının arsığa elik çıraqlarımız pas çıraqlarımız ne yandumayla mı gıp bir de kırıp aldığa işine herkes kımaylı.
0: Ablikken ve İrcan Yakşı Mıraya seçilen Simot Zavutu'nun aldık yolla ravan. Mən aşta yakşı ademken mən emsedip özünüz de maktapsız ablikim.
1: Eğer de davamlıq başkalağı yol koyduğun, umumiliğini oylaydığun aşında kalbiniz bolsa demek siz rast yakşı adam. Jolin Xon Nur'nun uçuruba altı davandın. Leo davandın da bazağı meniş körükke çıkış turuplu kaldık. Nembo oğan da aldı da deyip uçur verip du.
0: Mavu dostumuz maşinini körgezimiz tügüdü mü deyip tünügün başlandı dedik tügü mü dey.
1: Kaldır topta aktış gibi dostumuzun ismi nimanda uzun çaplap çaplap koyuvağansız mı eriplerini yazışınız dilden okuşuna ait etes kıska eğizgi kildiğe isim koyuvulanlarca dostlar Abdikerim Nohçur bağlaydı
2: yol sevre her baca huyulu vanca alayan kırıkçı manga yol ravan
1: yine bir uçur
2: yol sevre saat sayın aşırcan her baca huyulu vanca alayan kırıkçı manga yol ravan
0: makul
1: rahmet
0: esiltemdeydi o göç pazarından aldık yolla ravan kendiydi
1: ha amırak mı çok karanma şinhua canibi yolu sende o miydin kevce işkinci doktorhanıgı kevce yolla ravan işkinci doktorhanıda doktorhanıgı kırış üçün ücret doğan maşilla yama uzun ücret top gitip de şunu tosluvatı da depüçür verip de.
0: Alimcan dep de o kıran. Şinmin garbi kotisi de yolla ravan Honshan bakçıgı kildiğen dostlar say yolu tarafından maşine toktuş meydan toşup gitip de şunu bu tarafki kilişini oylaşkan dostlar amivi katnaşını talap kilişini tavsiye kılmen deydi alimcanın.
1: Şun deyme muşu kün de işgelen fuduciydek aşı okşaş kepne deyimiz kalırsa amivi katnaşını tallanla bakçılığa sayatıra yollarına doktorhallarının etraflarına bardıgan dostlar amivi katnaşını tallanla meyli diti ulamdu abduz ulamdu taksi bulamdı özellerinin ihtiyacı asa sen tallap dep tusak mı eydi valı silemez mi dostlar?
0: Doğru.
1: Maşine eydigen yaman bir peyzi iştek, kolaylık iştek uylayısla emliyette bez de açta katnaş tosup getken de kolaysızlık hep gildim.
0: Doğru.
1: Değil mi? Maşini bir kötürep ötüp geçsem deydi o vaktinde kaldı o he. Şuna maşin tohtum edip ücret durduğun manda bir başka tencilik yok dostlar. Amevi katnaş pek yakşı.
0: Doğru.
1: Abduzlu çıkışını pek yakşı görmeye yazdık Karan Yaşar.
0: Abdus peyzi
1: ya. Etraftaki özgürüşle, ondan viviskılarını okup, mağama ötkendim programı deppedim. Ameliyette minin hazır diktoriya seç okulışımda, küçük vakitte, mektedin, mesela, öykü bağı çıkaya geçe, tohtumay viviski okup mağın attım kırağmışlar. Viviski okup mağın hep, mesela, palağını yedirse, mayanın yığında depp, deppirel aittim birincinin, ikincinin xetki pişip getken.
0: Şunu uçun.
1: Muşnun mu paydası var dostlar?
0: Doğru.
1: Viviski okuyu ve çok hala mürekkep geplem o, asan çıkıdığan eğizin açtığı olup gitti. Şunu uygu bağıtça, eğer minip mansan, Bibis korkucu mu Yaşar?
0: Onun üstüge, o hazırkı avtobuslarının hemmesi de şunda peyiz kundiya var mesela.
1: Bek peyzi, uğurulur mu rahat, onun üstüge, ma yeniden sepledi o aldı, öyle bu avtobuslarını şu, da rahatlık yeskilimiz. Şunu dostlar, avtobus da bana Allah, ameliyette biz manga yolda bana da şu avtobuslar mı?
0: Doğru.
1: Bizden kin bağmaydı, ten bardı. Maşını körgezmesine uğruğunu yollap bir andaydı. Hazır Yaşar sizge yollap vermekçe huycan cunşinde. Ablakim Yaşar can. Dikkat kılın adış cuma. Dip uçur birip du.
0: Maka ediş dikkat kılay.
1: İşbar meyşinin uçur baki anlaylı.
2: Yaşıma riyasetçile, yaşıma şofür dostlar.
1: Yaşım siz.
2: Aydurum Utarab manga yürünüşte. Gündünlüğüden, merhaba yoludan. Aydurum uça. Maşını da cek. Sürekli aktarmış ablak işte orunda. Yoktur dostlar, önümlü saygınlı selamlar.
1: Rahmet, andın Mahmut Şigo diyenden uçur anlaylı.
2: Yakışmışlar, yakışmışlar.
0: Yakışı mı?
1: Yakışmışsınız.
2: Birkaç tane kersenler, bir miyman kılarsan bol tane bakı başlar. Bir sürü miyman vardı. Hepsi olsun, fakat yine mersinler kaç tane.
1: Rahmet, yiyendek olduk maş Abdullah'ını köptün köp, rahmet.
3: Tianshan Narayını Çoğbazar etrafıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktorkanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20-02-87.
1: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, devamlı programımız ne? Şu sepranızı bir sırdaş programımızı diye tanıtıcı sunumuz Adilcan Uçur birip de bugünden başlayıp Çöcen'de, maşını körgezmizde, bilet ilinmaydı o adaptı cümü.
0: Demek... Doğru dostlar, bugünden başlayıp, tünü gün hem de bilet ağan, lakin bugünden başlayıp dostlarla tekimi kolay hep geliş için.
1: Bilet setilmaydı
0: ki, haksızge.
1: Kimlikinlerine evlenler dostlar bağında.
0: Doğru.
1: Andan ma dostumuz bazı bir şoförler bakken şehirçide yandaş yolunu ilgilep tüven süratli minap avtomobilla tosup getirdikken labaçasımı hiyal yok mağın diken de püçür berip de bayattım mı? Muçurgan onda ahvalga. Hem de köpsandaki dostumuz naiti dostlarımız medeni yol yürüdü. Katnaş kayıt nizamlarına anlık raya kılışı. Bir kısım dostlarımız hem de nemin oylaydı. Aşta bu kaldı ki şuna dikkat kılaydı dostlar. Eğer astı mansak mı tüven sürat yolda mansak buludu. Hem maşınlarının tosluşuğu sebep bulmayı şunda ama ondan kalayma kalaba çamaydı dostlar. Hiyal deydi Ürsalat'a da ben sizden avazınızı... Oy, rahmet.
0: Onu mən okaysız okumam.
1: Dep saptı mən, okup saptı mən, adatı mən qatdi okumayım.
0: Ürsalat'a da ben sizden avazınızı bəkmi yaxdırıp anlayma, şunda eğir bir sıxıqımlıq deydi.
1: Sizgi mi oku uzmaydım ço adatı?
0: Ay, mən okuydum aşta.
1: Abla canına uçur baki avazlıq anlaylı.
2: Anda afalılar, rəsasına yaşılır. Yaşar elin özelliğin ilişkə.
0: Aka.
2: Öletlerin sizin oysun dünya
0: Buldu rahmet.
1: Rahmet, nefisen adadısın uçur bağlayılı.
2: Meruca Dürt'te Kaskadın yolkavda. Kaskadın üstünde aynanın yolları var.
0: Kalıptaş deydu, kandak ekvalonla riyasetçilemen, Xotan Gümü'nün uçur beri batımen, Gümün Ayya Sanayet Rayonu, Yenişehir Rayonu'nı qarap manqan yönlüşte, Koş liniyede ravan Gümü'nün avarayı şunda salkın rahmet deydu.
1: Andan dostlarımız bugün programımızda mı şu teklif tavsiyelerini berdigan dostlarımız biraz köp. Minyon isimli dostumuz mı depdi? Muşu oğu burulduğun avtomobil yolunu toluq igilep qalaymaqan maşını toqtutduqanlarni bir qatıq bir tərəf qalğan bolsa bopdiken. Tolu tutaşsızlıqni dəsəb minib getdiq. Ya bir tərəf qılsımı pulu jıqmı bulanın. Faqat tüzelməyatdıq dep uçur beribdi. Bolsa diqqət qılaylı dostlar. Mədəni bolğan qatnaş muydi yartışda. Hammaylarning məcburiyyəti məsuliyyəti bar. Bir adamninki Dikkat kılığını bile yolların ahvalı oluşalmaydı. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Hem de katına sakçılarımız mı yetekçilik kıvatıdı, tüzdü vatıdı. Lekin biz özümüzün sorumuzsak bu işler tükümeydi. Şunu emmeyle şopur dostlar. Hemimize maşinayı daydıgan dostlar alay dikkat kılığa vakitte. Naiti, yakışı boğan, katnaş muhiti, berpa buludu. Kanda karayısla.
0: Doğru.
1: Onda bu semeyle rayı kıldıgan bulduk. Ha bir günün başlayıp Abdullah Hoten de bazanı aldı. Şuncilik ravan depto. Hem de rahmet dostlar. Şunda kızgılık bile uçurlarını bir batısla. Hem de köngül aramanlığa yıkımlık nakşıdın birini sunaylı. Nakşını anlığaç. Bugünkü barlık işlerimizde naite köngüllü kalet kılaydı. Onda bu se köngül aramanlığa arzı gül tursun orulluğun güllerle namlık nakşını sunaylı.
0: Hani birlikte anlayalım.

0: болуду дедин лагу, а деп.
1: Туура.
0: Берип ту. Билет илинмайды, а?
1: Кимликиңиз неле билеңлик, а?
0: Төмүрүнүн кызыгыды сокуп, аялыңыз макул деген вактыда мен ички түшкөн катты кейпиятыны бузмай, якшамбы күнү бир сак саламат берип шундамы, машина эвагы чосумо бир кыл кейпиятны игиз баскаман, а?
1: А во аялыңыздын акыгы жени билишинин алдын элиш үчүн биз мабу вейшинг ма шиппинг хау менен доинг хау күндө шикиден шиппинг чыгарып атабыз мушту курулук. Аш телефоныңыздын абазын чоң кылып бүтүп аш энди көрүң аш шиппингларды.
0: Көрүң жанфа кылган аялыңызга муштахка кара деп. Андан түштөн кийин жиборумуз бар.
1: Жиборумуз бар.
0: Саат 16'dan 17'gece nek meydanda durup bizden riyasetçiler cibo kıvattı demez mi? Muşu cibolarını körüp, maşınlarını çüşendirdi aşu, mesela zavut terep. Riyasetçiler çayfan kıldı.
1: Doğru.
0: Ama maşınlarının kanda iktidarları var bu yılki yenilikle. Andın muşu markalarda bulup atkan siyaset şunda mı?
1: Doğru.
0: İktisatçı etki itibar verir siyasetleri. Hükümetinin yak siyasetleri muşu yeni maşın seti var Allah'a kartta muşlan çüşendir demez mi? Şu vakitte köstün ya ki cibonu finşan kıp koysanız özümü körüp bu da asak. Xeli pul tecilip qağudak, nurgun yaxşı itibarla bak edip kalı sambup kaldı.
1: Doğru.
0: Özünüz yaxşı gördüğün, aşu maşin tiplerini yollap koyun, ma iki gün qattıq keyfiyatını. Mütüdün normal tutuşka, şunda mı?
1: Ma çüştünken ki, bivas köçük, mən barattım dəp koyayıcı, İbrahim dediğinin ayali anla vatam siz, ma maşin mandak ya, ma maşin mandak ya, deyip.
0: Təsirlik söz ibarlanımı qıp koyasız, değil mi?
1: Siz gibi bir yerden koyayıcı, mən İbrahim.
0: Acayip çoğun bir arzusu bakken, şu maşinini almaştırış, maşinini almaştırıp, sizini selip, atanısını selip, atananlarını selip, ya, güzel caylağı apırıp, işte bir sayat kıguzuş, hiyalı bakken, sizini isil maşında ultağızuş, piyan maşında ultağızıp, işqa pırp əkiliş hiyalı bakken, bunda təsirlik yapını kılsız cümü.
1: Doğru.
0: Maşını ağızı bakken, de sınızı agep tetim ayıdı.

0: Qadirlik radio yolg'ichi do'stlar, yuqorida yiqimliq naqshlarni ko'ngil aramonlarga sunduq İzzat İlyas o'rinlagan Bağning havosi nomli naqsha. Naqshini anglash jarayonida balkim do'stlarimizning ko'z oldiga naydi go'zal bog'lar, tog'lar kelgan bo'lishi mumkin. Tabiat keladi-ku bu naqshini anglasa.
1: Shunda
0: ko'z oldiga odamning. Do'stlar, unda bo'lsa, Vision Spomizg'imi xili ko'p uchurlar yetib kapti. Mushu uchurlardan do'stlarga yetkazib o'taylik. Abdullah Xotdan Dabazaning oldida mashina g'azabchiq, nanminga qarab mangan yo'nilish debdi. Paydalanıp kılanlar dostlar. Dabaza etrafıga amevi katnaşını tallanlar. Diginimizden asası bazadı.
1: Ma adepto yakşımı örümçüden narat kabamak şiddet. Doku gönlü bilen mansak. Tızın tam doktu. Yeni yürüm doktu. Çokum aldın kilisiz yumu.
0: Aldın kilisizler dostlar. Andan nurunun uçuru ba. Davan şimali yollama koşuyun işte maşinin sel köp. Lekin tostuş yok digen uçurunu berip du. Abliz isimlik dostumuz köptün köp rahmet de bizge. Tişin kıp koyuğunu osga. To'g'ri, anglig'ingizlar do'stlar, Bağning havosi İzzat İlyas o'rinlagan, bayatim dedi. Rahmat sizningmi deb qo'yganingizga. Abdukerimning o'chirib anglaylik. Abdukerimning ovozi. Voy, muzikantlar, cheli biramsizlar deyman. Anglig'uchilarning ovozini anglamamdiq deyman.
1: Shundaymi? Demib
2: to'l qavrak, shimoliy do'stlar, bayin qulmiylar, standarti g'arbiy yo'llar havosi talaqqani chalgan.
1: Buldi. Uning ikki ma yana bir qitim yozibsiz. Mushu Dukugunglu Maytag den qaran. Narat qipçi boğan. Yani Maytag onun ikin çorma narat muşu arlıqta çoqum aldın kilissiz jumo. Kilişkendim o muşu qaysı vaqt kirme degen eniq tallap kilissiz. Eng yaxsa şu meñip Maytagqa baray degen vaqtida kilişin. Çünkü bazı vaqtida amda alaydı ahvalla olup qalsa şu vaqtın ötküzibsiz kilerki vaqt kiremeysiz. Yani qaytadan kilişidigan iş çıqdı. Şunun için şu vaqtiga obdan qarab, vaqtingizni tanishib turib, onun için kelishib mansingiz bo'ldi. Onun için naratdan, Bayinqulundan onun için mavo kucha tarafga mangicha o vaqtida kelishmay normal yursangiz bo'ldi, ha?
0: Dostlarımız hazırının özde yani köpünç yol bilektirdi maşınlar intayın köp bu yol bileklerini yeni bir qatim silahki davet eyliye. Anlamağın dostlar anlap maşını köp yol bileklerine amal bak kirmanla. Xuanxı yolu etrafıdık yol bileklerde maşınlar intayın köp yürüyüş asla. Andan muşu çita yolu deyimiz andan xıtyancıya, yütyancıya, muş etrafıdık barlıq kiçik kocalarda maşınlar biraz köp yürüyüş asla. Andan Longchan kötüsü yanılan maşınlar biraz köp yürüyüş asla. Minciye etrafı andan Julat Sotisari'nin aldıdaki kızılcıraqta. Nanmindan Dabaza qarab mangan yo'nalishda mashinalar intan ko'p yurish asta. Xinhua nalo mushu tarafdimi mashinalar biroz ko'proq ekan yurish asti ekan. Jefanglu mush Ardaochou atrofi Sanshanga qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Jingying yo'ldan Dabaza qarab mangan yo'nalishdimi mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan mushu Go'sh bozor atrofidagi yo'l bilaklardimi mashinalar biroz ko'p yurish asta. Başka yollar asasen ravan. Tuancielu qarsaq, müşu Tuancielu azırı Tavuscan Qızılçıraqda Dabazadın Tavuscan Qarapmangan yönlü şundaqlı qarşı yönlü işte asıraq ücret bakken dostlar. Likin alay tosulgan əhval yok. Andan Davan Şimali yolu Şinfulu Qarapmangan yönlü işmüşü 10. yıl axırqı biket. Muş ətraplarda qoş yönlü işte maşınla biraz köp yürüyüş asda. Yani qarsaq Maya ne bu ki? Şiyunun aldı tarafı. Şiyunun aldı tarafı da mı? Maşallah biraz köprekken, yürüyüş astıken dostlar. Andan Yan'an yolu muşu Pencang Bingwen etrafı maşallah biraz köp yürüyüş astı. Rüyda Karapmangan yönü işte. Şiyunun etrafı da mı? Maşallah biraz köp yürüyüş astı. Yollanın ahvalımanı muşundak dostlar. Onda bu ise devamlı kuşurlarını yığılaylı. Yığılısaq dostlarımız ravan yollarını uçurlarını beripti. Köpünç yol biletleri yeni ravanken, Şınlilu ravanken dostlar paydalanıp kılanlar. Onda bolsa qadirlik radio anlıq uçu dostlar. Radio sayaydı sayıpımız dektanladı boludu. Şincanda nahiləgici berip

0: Üçüncüden markalık yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının hemisini etkili buludu. Meşgulatı adı. Kızlık liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge aparıp su tazılığış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bu sonuç buludu.
1: Markalık soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıken bu usul onlarının maktaş gerziydikken. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarıqı soğatlardan sırt iki türlük məxsus itibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazılığışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten keyinki mulazimet toluq kapaletli ige. Her kanda meselik yoluqsınız, xadimlerimiz dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Bugün paliyatın mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Ya. Üyünüzge apırıp haksız oran tüp berdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız buludu. Razı bolmuşsunuz şerhsiz kaytırıp oludu. Bugün telefon kallığa 4 kıl soğat berildi. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarı soğatladın sırt süzgüş üzükini 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk üskünlerinin süptüge 5 yıl kapalı kılış soğusundan bəhrəman buludu. Dostlar, bunda faaliyet hakikaten az uçuraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mulazimetin ənsirmeysiz. Dərhal kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a telefon kılıp itibarlı faaliyetlerden bəhrəman bulun.
0: Məsulatımızın süpti setişdən keyinki mülazimiti itibarlıq fəaliyyət kapalət ki ige haqsız sınav işiltisiz, malını şərtsiz qaytıralaysız, haqsız oran tüp yerimiz, özəkini haqsız almaşdırıb yerimiz, istimalçılar xatircəm bulsanlar buludu. Bugünkü bu fəaliyyətini ötküzüşdiki məqsəd istimalçıların xatircəm qılış, süpətlik su tazılığış işiltiş imkaniyyəti iyi qılış. Faydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükini mənpətke ve kapaletke ilgi kılış. Meyli məsulatımız, soğutumuz, ya ki setişinin kinki mülazımıtımız bulsun, həmmisi de her bir istimalçını razı kılımız hem xatırcam kılımız.
1: Bu xalçamın etkallarını anlayıp, xatırcam bulduğunlar o deyemen. Pürse saxlap durmaydı, san çeklik. 30 kişilik san birden de tuşup geçişi mümkün.
0: Faaliyetimiz naid adı uçkaşkara. Birinciden, öyünüzü operip, haksız oran tüp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç qandaq haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge aparıp haqsız oran tüp berdi. 30 gün haqsız sınav işiltip, məhsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı qandaq? Sizden digininiz hesap. İkinciden, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgili de razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip qarsınız, biz bile alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüzge berip ekdudu. Toxtamğı xilaplı qılış haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xəjlimeysiz. İstimal hukuk mənfəətiniz kapalet giyge.
1: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsile. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şekilde töleydi?
0: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 aydıp töləp bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm haqı ilinmaydı. Faaliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun haqı yok. Bırakla necmin yuan xerclemeysiz. Köp pul xerclemeyi tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
1: İstimalçılar manım uşunda faaliyetke ihtiyaclıq bu xerclam. Bugün telefon qıqan anlayışlarına qandaq soğutunuz ba?
0: Bugün kızıq liniye telefon numarığı telefon kılıp zakaz kılgallağa bir pun pulanmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekundda ısıq su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalıq yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının əmmisini etkili buludu. Meşgulatı adı. Kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge aparıp su tazılığış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bu sonuç buludu.
1: Markalıq soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıken bu usul onlarının maktaş gerziydikken. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarıqı soğatlardan sırt iki türlük məxsus itibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xərcləmək

0: ئىشىنىسىز. سېتىۋ ئالغاندىن كېيىنكى ئەندىشىڭىز تەلتۈكۈز تۈگەيدۇ. ئىككىنچىدىن، سۇ تازىلىغۇچىنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل، يادرولۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ سۈپىتىگە 5 يىل كاپالەتلىك قىلىمىز. سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت تولۇق كاپالەتكە ئىگە. ھەرقانداق مەسىلىگە يولۇقسىڭىز، خادىملىرىمىز دەرھال بېرىپ ھەل قىلىپ سىزنى خاتىرجەم قىلىدۇ. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929. 4006001929.
1: Programımız ahırlaşkandan kiyen soğukat verilmeydi. Bundak itibar pahaliyetler mi yok? Su tazıkışına hatırcam işiltip soğukatı erişmekçi boğan anlılıkçılar derhal kızık liniye telefon numarı 4006001929 4006001929'ı telefon kılın. Hangi baldır telefon kısınız şunki baldırı işilteleysiz. Soğukatın şunki baldırı behraman bulalaysiz. İşkilenmem. İşkilensiniz fırsat ütüp gidiyordu. Yeni bir kıtım teklif koyay. Bugünkü pahaliyetimizdeki məxsidi istimalçılarını hatırcam kılız. Əxsiz snap işiltisiz. Yarımısa mal kaytursunuz buludu. Pul ne ayğı bölüp töleysiz, süpet kapı altı ba, soğukat berildi. Aldın telefon kan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setiştin kiyinki mulazmet kapı aletkege, hatırcam setivasınız boludu. Bundak yakşı fırsatını ötküzvetsiniz, əmdi tapanmaysiz. Fakat bir kanç yıl san kaldı. Tehe telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'ı telefon kılın. Fırsat ganimet.
0: Şunda sağlamlık nihayet mühim. Bu itibar faaliyetini ütküzvetmen. Derhal 4006001929 4006001929'ı telefon kılıp faaliyetke katnışın.
1: Bu halcamge rahmet. Ahırda itibar faaliyetinin mezmununu yeni bir tekrarlap ötey. Haksız orın tüp verirdi. 30 gün haksız snap şiltsiz. Şiltip razı bolsanız. Pul ne iyiğe 199 yuandın 13 ayda tölep olsunuz buludu. Razı olmasınız şerhsiz kaytırvalıdı. Bugün telefon kıkallığa 4 kıl soğat verildi. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yokarkı soğatladın sert. Süzgüç üzgünü 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazlıquşunun süpitige 3 yıl. Yadroluk sükürlerinin süpitige 5 yıl kapalı kılıç itibar pahaliyetimizden behraman buludu. Zakas kılıç kızık liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929. Ahırkı pırsatını çın tutup, derhal telefon kılın.
2: Toru şiltip atkanı kıytıp alsa, işçiniz pışamdı.
0: 21 yuenge etken çay seti verip içişki kosıqınız ağırımdı.
2: Okuş bitiriş pesede, pul ticeşinin əpçil çarıs geldi. Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar Universal Mənbət yürüyüşlükide ünsün aylık kartısı. Çay işçimlik belitidin halıqanını talih alaysız. İşçimlikni halıqan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı berip icirim.
3: Qadirlik dostlar, səpiriniz biz sırdaş programımız ahırlaşdı. Programımız yaqtırıp anlananlarga köpdün köp rahmet.
4: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilan Risalat Qasım növətçi muharir Malik Əsən.

0: Bunu 18'den bağma üçgen. Bağma üçte bir yolla koyduk hem sen. Sen şeye. Yaşım size riyas açılamış. Dala aktıdar yakşı pick up.
1: Pick up demde pika demde.
0: Pick up dedi o.
1: Pick up dala
0: pika, aktıdar. Pick up deseniz doğru ol demde.
1: Çokun dala... pick up deyip yazmak için pick up deyip yazdık.
0: Dala aktıdar yakşı pick up deseniz.
1: Abdumobil körgezmişsi de pika alan bayken cümü. Pika aladığın dostlarına nispetten mi?
0: Yakşı maşın cümü aç pika.
1: Belki sıraylık.
0: Pikachu, bak kolaylık maşın aç. Mesela şu yezlağa, yezlağa değmez mi?
1: Doğru.
0: Yıkançılık, çarvıçılık, raylar değmez. Onun başka bir şehirçiydi mi? Mesela mavo, azıra kuru yük. Neslen oncu muncu uyabı yakıcı kırak toşuydu kallağa değmez.
1: Bulup mu şu yez taraf, şu tağ taraflarda aramga kaçıdı kallağa kucu yaman kolay iken.
0: Dek kolay av.
1: Nes gereklerini bir sıpla, şu mansa o tağın yolu da aramga açıdı kallağa bulup mu? Bek kolay olur ki av maşına.
0: Mesela şu Ekmet deyimiz, Ekber Guanfuy deyimiz. Ne kuşuydu cuma?
1: Kürpaksı buldu şu birip.
0: Ошо машаллар деген бек кулайлык. Мен турпалагы басымчы, нан уйу, когун табыз бир нерсе бесип кесимчи.

0: Bir ya bek terakik kese bir ya aşın nasıl uzuk yetişmeye kaldı ahalı.
1: Şu ben digendek mu şerketlençi mesela yol meyengeş siz ço? Cikarak yol meyeng pesiniz. Ondan cikarak mıdak adetki normal hareketlerini köperek pesiniz. Onda hareket tamponluğunuz yakşı oldu kıran. Sizin hazır mı? Sisteminiz kıran.
0: O yakşı olsa onun iki kıpememde o ne?
1: Yok manda kıran. Hazır mı sizin sisteminiz, meyeng sisteminiz? Sizin kolunuzun uzunluğu neç santimetre, beşiniz kançilik, boyu yüzünüz kançilik, putunuz kançilik, iğırlığınız kançilik, kançilik yerlerden atlap öteleysiz, kançilik yerlerden mağalaysiz, bunda kançilik yerden patısız. Degen nesini tas toluk eskip bülpül ama dana mı sizdim?
0: Bu akıl darlık maşınlar çok aşılan ülke bulduk ya mesela maşın toktuş ki gel vakit çünkü kançilik toktatkıl buludu bulmaydı mı maşın ne digerlendi gel şunun da aş. Bana üzüldüğün hesaplarla çıkırıp da çöp işte akıp bir eleydik ya.
1: Siz bu kezik çıpsan zon bu oldu mu dedik mi? Tursun cevap çoğurun.
2: Bunu o yiyettin ki çabeytette 40 min kadar aldı.
0: HDP sen
1: ne doğruluk?
0: Ben HDP sen ne doğruluk ya kılıyı veririz ki.
1: Tursun cevap sen yakın koymadın mı?
2: Bunu o yiyettin ki çabeytette 40 min kadar aldı. Yaşasın ki yes tembeldim biz lazımdı dedi. Neçinci min kadar aldı lazım.
1: Bir de sen.
2: Bunu 25 min kadar aldı. 90'dan 95 min kadar aldı. Bu olacak bir zaman boğma üstlükte 60'dan 65'in kadar aldı.
1: Ya bak le. Nemiş kapı yıka 15 yıllık çıkılandım. Yük maşını sevmez mi o? Kolaylık de. Rast kolaylık maşını.
0: Rast. Tiyanşan da aşağı gugu kegende signal sel aciz işip kaldı.
1: Ya aşta buldu. Tiyanşan da aşağı gugu ne de?
0: Bazı üyete telefonunuzun mu? Tağının içi kırkesiniz telefonunuzun signalı mı tık bazdı?
1: Bir babır yok
0: aslında. Ha, aşna yapıp kaldın adısa.
1: Ömetcan da aşağı koyup oynaydıken de
3: bir gün. Ben yakını gördüm, bir yol kayırı. Kağıfı yolu. Nüye yolu kızdım. Şimba yolu kızı karapmamın yolları.
1: Makul. Opsala.
0: Makul, makul. Kulandırız,
3: yetiştir. Ha, yolu sorar yöntemde. Naş, beşin başlangıçta etrafıdık yolla. Koşulunu yedik mi, taklini yedik mi?
0: Beşinci başlangıçta aldık yolla.
1: Doktan ya, onda olsa ma taksi şoförde sıla bir depesin.
0: Taksi yoldan değil oğlum. O taklı niye alık kudayım ben yolla.
1: Beşinci baştan hoşuna aldık mı?
0: Ma oldu trafik yollan da atılık bir tarko uçulur bağış ko uçulan da atıldı.
1: O yolda rast yapsam ben ne yapmam oğlum ben kızım bak gitti.
0: Dedim mu nime? Koşuracağım ben Adem emes dedim mu nime? Üzün üzünde Adem emes ben demezsem der kançosu mu? Ya değil gitti mi ya?
1: Ne ma? Yok ben her kızın da demeyim mi?
0: Öz ilgizden korkudu tık beni bir nimledeydi.
1: İkizden korkuduğunu biraz.
0: 1 metre yayı çıkıvası mı pes karayamaydı ki?
1: Lekin sizin
0: ses... Sizin inıklı bir yer kam da mıngızdı bir yeriniz kam şu açına bu vatkan değil mi oğlum?
1: Çoğ. Sizden bu kadar rağırız kam iş kılıp. Ma sestim oğuz tonup olan mıgan değil mi sizin çoğ?
0: Beni o karak yıkıp onşuludu. Sizden hem onşalmaydı ama şu ikizden korkup olan mıydı? Şu an ötken olsun ötken hem.
1: Rast sen onşalmaydı bunun rast. Lekin sizden mi onşalama?
0: Ya benim onşuluk ettim. Çok yakışık ettim hazır.
1: Heee. Meylemse. Ben bir ayal çöpür dedi Allah aşkına. Ha ha
0: ha.
1: Ben diyen şambayla çok uyup 100 kilometre durmam ya. Oho. Şambayla
0: çok uyup uyup
1: uyup. Uşu ya kapı. Şun diyen şun diyen. Heee. Doğru açtık. Man sizge manım şu sap tokluk olsa ya komisam şu arlaş benler gidip kaptığıma bulla olsa. Ne oldukken de? Hmm. Atursun canga ama sualınız ne evet eyle kaysa maçlılarını tersiye kıldı o kani. Tersiye kıldı o bir anlan. Onun iki atursun canın ki bir numar numar siz bir evet bir eyle. Siz yüzünüz bir ayrı bir baktınız etki baktı da. Telefon kılıyor.
0: Beşinci başlangıçtan etrafdaki yolla hemimiz koşuyor ne çıkaydı o Ekber. Ma beşinci başlangıçtan oldu bir tarka uçu attık. Aşını sordum iki diye ettim ben.
1: Aeroplan uçursan beşim koymaydı o.
0: Aeroplanga?
1: Aeroplan ne dedi gayden başka tutsa. Ben nim bizim dak üzen mi dak binaların o
0: hey o aeroplanga çıksanız
1: koymaydı
0: a aeroplan çıksa korkudugun Adilcan gözün için yum baldı ki aeroplan çıksa
1: ya ka
0: rahat saçın akıldı ki evdikler işte dedi
1: hem bizi koşleniyelik mucu tahleniyelik yol yok koşleniyelik yol o depken go balan uçuruyor laptı cuma
0: makul buldu 5. başlangıçta aldım sonra anlık uçumuz
1: he koşleniyelik yolken hatırca mans buldu dedi he Ekber muşu da koş yolun üstü yol depi yol laptı Alimo koş yolun üstü
0: depi Ahmetcan heri daha etmeye yaptı Tiyanşan da aşağı koku ben oynağılmağım dedim uçurcan köylünüz yerim kımağın aşk heri daha ne yapmağın kandime deydi maşın körgezmizden belti haksızken cuma haksız Haksız basınız buludu mu? Şaktın bir film işlep. Dostlağı bir haber kılayla.
1: Haksız, haksız.
2: Taşta yol kara. Taşta görse nasıl? Yenşahın aşkara mağaza koşuyoruz.
1: Makul.
3: Rahmet, rahmet, tapşırıp aldım, rahmet.
1: Erzimeydi abi sana, erzimeydi o. Hee, yaşım seriye seçile. Meninki maşinam ne setvitip, yeğen maşını alsam ne çıkıp. Hapırgın, şükürüp. Minin maşından, mandan maşından ne çıplığı yaraydı o deyip aldı bilen başınızdan uçuyorum deyip yere. Yani onundaki onun bağısını bilir bilen. Onundaki kaysa aptım o bunu seti almak için. Şunun kartı andın biz hesabatını biz kıpemeyiz buna. Şuna mı ya?
0: Şuna olurdu.
1: He, yakışım sen riyasetçile. Mininki... mao. Bir maşından batı deydi. Bavleyken o. Bavley. 2013'nin Bavley. Necpul etrafı da satkılı bula 2013'ninki bağlı izin edildi. 2013'ninki bağlı. Maydımangan deyip eskertip koyuptu. Bunu mevetip koyduk.
2: Erken iki lampır yolmadan şırkaca, toksik makine oyun çalan şırkaca.
1: Bu da kılaydı. Seltürüp bana vakti ilan makine vakti ilan ikini alacak buldu gene. Yakışımızda riyasetçile.
0: Benim mi beden çenik durgun bağ deyip başlayı.
4: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan Doğumandaki yeni üyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe üyla ba. Güllük sovgat kılınıdı. Sovgat kılındığan kölümü kök boğanda 40 kvadrat metre keludu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni üyünü aldın setiş icazet numarı 202 66 50 10 20 0287.

0: Аңлаватканыңлар 174 катнас санаат радиосунун
1: менин автомобилин программасы.
0: Программабыз эми ошо, ошо.
1: Программабызды төбөндөк орулла алайды талап кылган. Яны Шинхуа жаноб жолугу жайлашкан, Үрүм шаары Шинхуа жаноб жолугу жайлашкан Шахсат эгиз бойсукан балаториясы яны Ваңзы Коучага алайды талап кылган. Программабыз яны тирик ва тирит тыгырын базага салган тирит халкыра сот чекширкитиму алайды талап кылган.
0: Hoşuna savuşturlar kardık he. Tursunca.
2: 2013'te Bavlay dapta 10.000'dan 15.000 kadar.
0: Bavlay. 10.000'dan 15.000.
2: O mesulana bağırsak zıkır çıkıp kaldı o dapta 50-60.000 kadar.
0: Toktap duran hemen he.
1: Aldı dik uçak
2: kadar. 2 kilometre yolmağa başlayıp kalsa, toksit makine oyuncu var çıkıp kalsa, 100.000'den astrikin oyuncu var çıkıp kalsa, daha da onun için Edis'ten bağ, Edis'te bağ. Çıkınan 120'e, 120'e, 60'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, 80'e, Tokatlaşır, avarçak tapkaça, turmayarlaşın oylaşsa, Karolla'nın ki Rüyfan buldu. Abay ben diken maşınlar şu eşkiman, 23'ten, 24'ten, 80'ten, 90'ten katıra çıkıdı. Yeni bir gün Honda'nın ki, Mavubantiyen, HR'ı ile olan maşınlar var, tutluk. Çapkı en mi, tokmaylık. Aş maşınlarına mı, Maysarkat bektüven, şu atrafı da mekidirdi, şükürlük mekacılar, 30 yaşından bir yolunu atmayan, Honda'nın HR'ı da bir maşınlar var. Şükürlük mekacılar baştan tak, 600 yerlerine, 600 yerlerine atma.
0: Kaç maşın dedi?
1: Veytay, yok Veylay.
2: O maşınlarına bağışlar sıfır çıkıp kaldı o depkası 50-60 bin kadarına bu da Karolla Levin boz buldu. Karolla Levin'lerini keşke maaşı girimlerini kildi o 60 bin kadarına altı da 50-60 bin kadarına bu da. Aşmaçılardım oylası buldu.
0: Buldu ki.
1: Makul makul buldu.
0: Memi bir gülde de bir vakitla da 200 köy kaçılıp 700-800 kilometre mangı dek maşınlarını bir aydap baksam.
1: Ой, ошына машинлар бака шу хансы 1000 километрге жетидиган, ошына машинлар бака ошан машин. Эйтэ юлы юлла шунда равандайды, а?
0: Бир мәсәлен сорап акым мен деп, бир тонышым мөчөржакка сиз белән бир корода отурды икән, такси машина дейди, корога айлык машин токты чакка төлей дисе, такси иҗазат машиналарга айлык бул. Күндә 10 койдым пул төлей мен дейди. Мошында кыса то. Таза тогры эмес го.
1: Бу Doğramaz hem de şu koru döyağın düşünün karta bu pul töleydi adette ayda 70 koy mu aşınçılık o değil mi?
0: He şu. Hı hı. Ay şu hocalık bölümündeki başlıkla olan diş yap kısı buldu ne?
1: Onda kam.

0: машина ал машина демейди ооне. Сен хуажан о бийлиш кен докторхананан кейин ички тарапта машинала бек көп тосулушпага каршы өнүш жолдор авандай деген го болам.
1: Унда сиз болмайдыбы такси үч жерге баштап койсо болду.
2: Бирдей дастадым кожоя. Мени мыскы жагын бир жак келдим. Муну жолда сүзүлүк раван кеттим о жерден.
0: Чыгып кеткен да.
1: 60 кой алдан
2: тусак. Бирдей жаноби шумаатлы раван лейган дастанын алдымы раван тосак болуш жок.
0: Мақұл болды, рахмет.
1: Шен Хуажанов үйлі ішкен докторханның кейін ішік тарапта машиналар бәк көп кен, тосылыш бәк кен, қаршы ол раван кен, деген ұшырны кен көп алаңа бәтіп тұтылсын
0: жәрін кеп тұр. Арыс докторымы ұшыр еліп тәй, ұшыр жән әйнәк ішік қарап, өзінің мәселерін еніқ өрсе болғыда дейді ғой.
1: Қандақ бұл? Кеп.
0: Әм докторларын кеп кен бұл? Қандай кеп кен ұқмыды?
1: Әмді ошо игизги чыксы беш кайдыга адам эйнекиче карап эсип пайда кылам да сызым таз пишмапсыз жумбу докторлукта Шымайлы шақтың үздік еткен доктор мұ бұл?
0: Таз ұзын тұрамаған, е?
1: Е.
0: О, докторларының деген пішіп қақылы кеткенлер яқшы өлті әсілі сіз. Сәл тоң доктор мұ деген дек?
1: Тоң кен сіз, жима? Мүрхел, пішіптер енді қағы жоқ қағамыз сізді бір кетті бұл. Ойтақ мұ дәмді әнді? Егізді бешім қайдысам, әйнек қарап әдіс қана болды?
0: Әйнек қарап әдіп әшіне деді әнді. Әйнек қарсы оңшылық қалам дейі?
1: Vay, üzem karsam bir üzem bile üzem gepliş başa edendin.
0: Ya aynak tol karsın bir şey ikide doyuşur canım. Özü karapılçı bir kıl köyün yerim bop, yarım bop. Onun da karmığını yakış. Onca karmayı da aynak adet.
1: Şu çıkış olmayayım üzem bile. Da karsam lan. Gepliş ki tan gepçi var. Gepliş lan tıllap lan. Birden ki tıllapı gittim ben lan. Tünügü sen uklap yattın cümle. Tünügü ağacı uklap yiyip kalaktığında bana çıkan bozan. Bugünkü maaşların kamaydı. Tünügü kıvaysan olmam diş onu. He? Ben sana dep koyayım.
0: Siz selgi Өзіңізді ба әмілі ұқтар қарғанда тәләпіні оқыр қойу алысыз жоқ. Әмілі ұқтар қарта тәләп қойсыңыз болдыған немесіз.
2: Қонданың ке әкәрі, Қонданың әкәрі үшкіп көліп майда 6-6 км елінің өтіме. Аш машиларын бұлды 2024 мың машинесі. 100 мүн көнің әдір әкісті де 105 мүн көртер бәтек болды.
1: Сізді ба машин машин? Yedi kişilik bunda şanlı may az kettiğin maşallahdan kaçısı var? He?
0: Aşını mı bir tavsiye kıdak olsa tavsiye kıdaksan zıptıken he?
1: Adın Mr.
2: Yaksın öğretekçiler, yaksın köpürdekçiler, malı şirken geçiydi adım ötep. Sudaçalığı az bağlandı ama o gövdenin üstüne. O katmesi yaklaşıktı, şu sebeple yollar tesis etti.
1: Dikkat etme Allah demek ki.
0: Makul oldu.
1: Davan Canıb Yülü, Ravan, beden çenik duruştum burun. Bir ay 3-4 kilometre piyadı menip, andın yüzünüz gibi maskelemsiz çenik çıkıp bilerleysiz. Heves kılıp çenik ısınız, bir hepte meşk kıpla kendinizi yanısızdır. Şirel. Bir nimlen dedik.
0: Şirali çınık terinerler de kakıldığan bu kitipsiz cuma diyen bilen he?
1: Şıkılıp ben mağım he. Çınık şıkı maske sen bu meni hep bunda kaylını hep lağaylap çınıkım he. Herkes bir yerde turvelip, iğir nesilini kötürüp, onda 50 kilo geldiğin,
0: 100 kilo geldiğin de he?
1: Üzemini kötürüp, boynum neyle yağışkı bunda sıkı tek güzüp, bir yağışıldı bunda tik durup, üzemini belki kosak katılıp, kıyınıp, onda Üzerimde kıynamayım hemen. İnik de buraya işler.
0: Üzeriniz azaplamayız siz değil ya?
1: O, mümkün emez. Onun tamak yeme, cim yatka yakşı. Onu da üzerine kıynakan deyen.
0: Ya herkes kız kan ayınış yakşı olurdu Üşürcan. Kan ayınış yakşı olup kan...
1: Piyad mı ama dedim o. O elini mi da?
0: Lekin piyadını mı pek tez mağandı kendisi zırası.
1: Tez mi? Oldurup, oldurup.
0: O, tutur, kademleriniz yetişemeye kaldı ki aylık. Benim işleriniz kuçuk, yaşındak.
1: Beşinci başlangıçtım şu daşımın tarafı karap mağandı mı maşallah köpken. Doktorlarının kıyıtını çengili bu muğdek bağın sır gibi ee Gengi o balan İşte depte Uçurcan iyi gizli yedin peski karsanız beşiniz kaçsa Bağlı mı bilen bire milyon pulunu koyup koyup Karap verdiyse onu mu bek yakış He? Bağlı mı? Bağlı mı bilen?
0: Bir bağlam bağlam deydi bağlam bağlam pullarını koyup koysa karayalam siz demek ki al pullarını çö
1: Yok man ayetlik emedim oyum
2: Yetişlik şanlı, mayaz gıda amacılarının alt üçlük nişan ben ben, yüken bundan nişan ben.
1: Kaç bu?
2: Şu bu 13
0: ilk etken, bu ayda
2: 25 bin koyda 30 bin koyda bunu.
1: Hazır, 3 mu? 365 koy bulun ba. 3 mu? 365 koy.
0: Kim ne?
1: Mina.
0: 3 mu? 365 koy?
1: He.
0: Özünüzdə mə səqçə bu pulmu?

0: Una ma 18-ci da deyken cöleyle hangi öyünün deyken
1: Şun
0: sınçı.
1: cüle de birip de
0: He.
1: öydükler.
0: Nur çorunsun.
2: Görece tutu tersetine yasıntına yok her biri çancağlı koşuyor üstüne.
0: Veyte yollar yollar avanke. Andı yeni karsak yaşım sen riyasetçiler. Benim başlamını bağla pekem bu sanla. Minin ki Santana maşınıydı. Liki yılsan sel konara. 2011'nin Santana'sı gene. 2011'nin Santana'sı hazır Neçipül etrafıda buldu dedi. 2011'ninki 2011'nin
1: Santana,
0: Santana.
1: 2011'nin Santana. Kanever,
0: Santana
1: evet,
0: kaç bir
1: bayılır
0: etrafı
1: mı?
0: buldu ya?
1: He.
3: Yapmasın aşı. Paydamla yetiştik şanlı. Mayaz gibi amaçların alt işte nişan var mı? 21'den nişan var.
0: Nişan Van. Van. Van deydi o.
1: Nişan var kaç bul? Nişanın setilişini belki yakışkence bu yaptım onunki.
0: Şu an. Onun için mayaz gitti daha.
1: Mayaz gitti. Onun üstü gibi ilgar
0: yetişti.
1: seplimleri cahettim mi? Yaman yakışı rahatlık cahettim bulsun. Nurgunla ehmiyet verilgen keçi. Ilgar rahatlık erkeçalık ya ki bu. Şu an ama nişan seti oldu Allah'ın mı belki çıkken.
0: Şu. Hem ben Şanlı alım. Şanlı maşına.
1: Uçacağım bir 7-8 kişilik maşınımız.
0: Şanlı. Bu da kendi şıkkımda gırt sihirli peçildiğin Şanlı alım.
3: 2011'den senden alıp bazen şu 6-7 bin köy tarafı da.
0: 6-7 bin köy?
1: Santana, 2011'den
0: 2011'den
1: Santana şunçilik bu kaldı uçuracaksın.
0: 6-7 bin köy.
1: Sayat maşınsına aynıkını saladık Allah ustamla bağ mıdır? Dezini yok dağlaydıkan ustam bulsun meyli. Orunum sendon bir etrafı da deydi. Sendon bir etrafı da şu aynıkını yak saladıkan ustam. Aş olmaz aynıkçilik ki kesin sıkanda Allah ciddiydi ki. Biz bildiğimiz çünkü hem de anlıkçılarım köprek aşayan tavsiye kılıdı. Ya başka tavsiye kıldığın yerler olsa depesanlar tek yakışımı Abdu Efendim Sayat maşınısının aynı gün saldığı ustamlarınız değil ki. Hani dostlar bir yardım da bulup bir depesek.
0: Şimdi 19'un ki güvende o maşında bir suak ya. Maşını bir. Yani kusak değil.
1: Ma o Kemru'yu ne evet verdiniz mi? Şimdi 13'un ki.
0: Ya.
1: Kemru'yu.
0: Ne vermedim çakalım.
1: Anlayalım.
0: Güvende o geldim.
1: Evet koyduk buna. He.
0: Abdurrahim ki
2: yapacağız. Biraz yatırırken bozuldu yok
1: kavri.
2: Karı baylanmıyor. Şimdi yolu yazdım. Harbi azat yolu yakışı geldim, kızın tırakları vardı, maşını çıkardım, bırak, okuyun yarım var, son var, işte sen kusmuş var.
1: Makul
0: buldum. Oldu makul. Enver kim gekti ona öyle?
1: Anlayın.
4: Usurcan yakışı mı, Rösen kıl yakışı mı?
1: Yakışı mı o kadar akvalınız?
4: Usurcan ha, İgizliyedin kaçıkas, dişi kaydıkallar var o, zorluğun üstü yaşı, baklan baklan bilen, birer bilen, bunu koydu, başlı bu karakta, senin kesin sakın, bunu dişi kaymaydan buldu.
1: Şu, muhimi şu 1 milyon pulunu nereden tep koydu üstelge?
0: Karab durduğun gibi mi ha?
1: He.
0: Şu gibi şu.
1: Hazır şu mesele var hazır. Bu musluğu bulattık ya ki sen ha? Onu davalap 10 yıldan şey olan bu sen şuradan. Biz verip oturayıl digen bile bizden mi yok?
0: Bunda
1: siz kanda olsun ki hem de enerka.
0: Hey, o ben keselik bitimci mi? 1 milyon pul kondak karab. Üzerimden emez 1 milyon pul kondak bir ayı saat karab durduğum olsam. İçimden, ilgizlikten kokuş kestim sakaygını bilen. İçimden lehti, lehti kitabı hemen burkhel.
1: Ya ünçülen bu ketmez. O pul sizden de bu eylesi de uçakta sizden.
0: Bu oylu kansır emezsekini bülük gelip kendim yerim bulup bandım. O bamaydı ki. Bunda azap çıkış geldi o. Wow. Bamaydı ki o.
1: O respons tazı düşmeyi de onu mu da koyuşurcan? Onun üstü imkaniyet mi yok ki onunla?
0: Onu da kıynav geçe.
1: Alma seynekçilik ki yakışı kılırken ben başka şey bağın deydi. Ah. Cingcu'lu yollar avan deydi. Abdülüm, abdülüm.
0: 2023'den daha çok CC'den birisi var ki. Daha çok CC'ye. Oy daha çok daha çok sisi eh.
1: Ablikim Vecan. Tabi koyu bak sisminiz ne?
3: Özür dilerim, ben senin yılda kanal yaptım ama ben.
0: Yakşı.
3: Nerede
0: gideydi?
1: Ne?
0: Nam kulaktan kulak yetken pulonuzu tecelikten Molly Gırın'ın ki olduğun kitabatı meme hazır. Molly Gırın'ın aldığı yollar avanken Molly Gırın'da ademcikke dedi. He, makul.
1: Abir pravan başı yapar ustamla mende edip makeşingu. Hizmet izdem siz. Abir Prağ'dan.
0: Bizde? Açın
1: ya. Hizmet izleydik o şeydi. Abir Prağ'ı sıfır şoförüne ihtiyacı bağlı edip. Oy lan o pul kokarap otağız. Okurup kaldık aşıyoruz. Banka dişleydik Allah açı.
0: Ula günlük etken de.
1: Kızık gençler o pul korsun. Onda ulam silahı bir kıl.
0: Siz bir öyünüz ki hakkın pulunu 1 milyon pulunu cihazına üstüye tızıp uyuyup. Bir ay qarap ekma?
1: Da imkaniyet bolmaydı da mağa.
0: Nawadaşta imkaniyet bolqa qalsa.
1: Mümkin emas, imkaniyet bolmaydı.
0: Etrapımda onçik pul adam yok demekçi mağa.
1: O men pulva köründüğün dusam ulağa. Şunundan oylısınız buludu lan kançlık buludu.
0: Hoşta ken. Hadi bas. Ma Gulca Çolpan Sarayı'nınki aldıdaki yollar avanken.

0: Ama vaktinde can tutup. Abdullah Efendim gel.
1: Hafer'ın iki iç altıdan bir sıvakı 18'ninki. Bu maçını bağla pegan bosa deydi. Hafer iç altı 2018'ninki gene. Mani yolu vettok.
0: Oooo Enver Kame evet bir reyh. Nimdeydi?
1: Sakıyı valdı.
0: Sakıyı valam sile ya ki işkanla bülüp kayıcı valam sile de. Bizden aramız en yaksımda ziddiyet sanma. Onu bülüş bulamayız.
1: Şu.
0: Şuna olayım bir kadın ne o?
1: Başın sanap bulanmay.
0: Sanap bulanmay.
1: Kem çıkıp ya artış gitti başıda. Sen toğu sanmak istedip başıda.
0: Nurgun işlerimiz var. Pul sanap oturduğun vakit yok.
1: Pul sanap.
0: Bülüş bulanmay da artık mühim onu.
1: Ol aç daha fikri gidek ya. Onu arası bülüş bulanmaydı. Ten alamız 500 man diyen.
0: Her asıl onu tuğun bülgül bulduk ya.
1: Ten asaklı bulduk o. Biz aşını beğen nesini alam, kamlaştırıp alamay.
0: Siz unarsız mı dene onunla? O pulun yepini ben çıkarken tutsam.
1: Ey meyli siz...
0: Benim beşim kaydı demeyen bulsam en verken beğenmeydi. Dep uçakta siz aşına değilsiniz.
1: Oğraz.
0: Bilim siz ne çoğu?
1: Oğraz ya.
0: Benim sadlığımdan paylanıp ayada.
1: Sana başı 150 bin köy diye yekence tuyuksuz aşı isim kekilip. Ey men sadece kasam bulam deyme deyip deyme arası doğru.
0: Şuna ola onu ben unmasım ya ayada bir kadın arımız ziddiyet top kalın. En yaksı. Arlaşmayın.
1: Yakşı öteyil çoğu ya.
0: Yakşı öteyil.
1: Pulunu kendi kırıp.
0: Şu.
1: Azarlış büyüyendi.
0: Bir kadın.
1: Doğru adım.
0: Oncilik pullanı. Sen de oturayıl çö.
1: Oncilik pullanı?
0: Ne?
1: Oncilik pulgusu dektin bir 20-32 de.
0: Muhakem nüküre. Şuna ezan ağam mı?
1: Musa Can uçurunuz.
2: Rusyengi ol uçurken. Aslan dursu sopırtıklarla. Ben yaptırıp amrakı mesleğimi başkulağımı. Sunumda yapıştırıyoruz yani.
1: Yaş gördük ya?
2: Esler dini konu zaten şu...
1: Ya, baktım siz oldu.
2: Programda çıkanla. Her vakit nasıl programda ne? Zaten bir çıkırız. Ağlı olsun tane zaten kılıkta işine.
1: İşlem bak.
2: Bu yapmış programını zaten anlaşsa. Ne kadar kutluysam. Ben mi bilmez yani.
1: Bilme?
2: Muş ağlı kutlar vakalete rahmet sağa. Babayan kubalı değil o. Bu Rüşengül'ün Rüşengül'ün programı anlayın mıdır? Tüvünüge ut istedim kirgendime. Hayda deydi.
1: Nemik 30 kıtım kirgendim deydi?
0: Nemik kirgendim bilmedim de ki 30 kıtım
1: kirgendim. Buraya 30 kıtım kirgendim ne? Ne adil anlayalı vers bu yüzyırdı o bu.
0: Buraya kırıp anlı mısın bu adı der ki?
1: Şu.
0: Hem bizim ama işin salonumuzda kırışını uyuldu mu ya?
1: Tamam ben ona baklı bir şey dedim. Cipoğa.
2: Selam 1074 Rüşengül'ün. Rüşengül yaşına.
1: Kızlık ya hele.
2: Ben ilişkin bir sürüdüğüne. Kıştap dursun terefke. Atağı ki hey men maşınızın çıktı. Rüşengül Rüşengül'ün sıbır tigi vesse şun anlığını çıkacaksan bu tigen bana ne?
1: Sıbır tigi vesse?
2: Ben adır yana. Kira kıldım. Bayan Niyaz programlarını anlat bulunmanda. Bu bal deydi o. Rüşengül'den Rüşengül. Müş programını, ergenlik satmak programını. Bu ayak yetkizip uğurlu değil.
1: Uğurlu değil de. Bak bir şeycik anayla bak niye hikayet. Bak tuncu kıyıptan bundan kıçırlarını anışımız mı? Bu olmasa yerim yolda toktuydu anlamaydı.
0: Ya gekatkan da hem de bölüp değil değil desek sen edepsizlik hop kalkıdık. Çoğa gepine şuna olan avazı kıçırını koyup la alın git kaldı hem de. Vay boldu boldu deyip koyu değil desek de kısa tuğduk. Şu anda biz kastan koymuduk hem de uçurunu cümüm için hop kaldı hem de. Ma ablikim evet pike ma o olmaz eynekçilik yedan telefon numarı ne? Ben deppesem a Abdu efendim gibi dep izbireydi mi?
2: Tamam
1: tamam. Öyle izbirleyli.
2: Hüseyin yaksın o.
1: Ma vakit az kaldı.
2: Atarıyor kardeş. Bir de Osman'ın aldığı kaynak oldu. Bir kaynak oldu. Tokumculuk geldi. İmam. Sakin. Tamam.
1: Oldu. Aa maşınsı bağlaksız kakalla. Şu numarını derhal hatırlayın alıcım Azer.
0: Tiz.
1: 138. 4 tane 9. 01 42 138 4 tane 9 01 42 atosun canan numarı ama işte bu 13'ninki karıllardan bir soka silavağı o işi kılıp 1 milyonum işi gibi bilenmeyen ki de varız doktor uçur yollup da
0: kandak bülüş
1: kandak bülüş diyen gep
0: adam 1 milyon onda pulunu bülüp onda biz hayca bakmağın hazır gıçı
3: Priyon diyetirikten gozu diyon kayarı her bir azap yolu her bayılan yolu yolu vazio paket kısa kıraçlardım yolları var.
1: Buldum akıl. Onda yeni karsak. Bugün bir vasit görüştü. Kımıdan lağı oldu. Düştü de sel turup. Ben bir saatten kim başladım da cuma. Sizler uğruk siyemiz çalışkalla bay olamayız. Ben göreydim.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanız da küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
5: Kadirlik dostlar, programımız ne başlayıp gettik, ne vaxtıdı mı ne dostlarımız. Çüşlük Allah hayırlık olsun, yolların Allah ravan olsun dostlarımız. Teyya buldunlar mı dostlar? Teyya boğan bulsanlar radyonu. Tanşap, 174'ke Tanşap, Tayyab oğaysılar. Onun başka hem de bizden bu şu bivast körüşümüz mü Tayyab oldu dostlarımız. Ondan olsa dostlarımız programımızda başlayıp gettik.

0: Kadırlık radyo aldır ki dostlarımız, tordaşlar. Kadırlık radyo aldır ki dostlarımız, tordaşlar. Çürükler hayırlı olsun. Serkal programına Allah növeti bana çürük yollarımızda. Biz Zemra programımızı geldi.
1: Şunak sevimlik dostlar, programımızla oylamağın hoşçalıklarını beğişleydi. Soğuk şamalar uçar.
0: Adalık dostlar, bana çürük yollarımızda biz Zemra programımızda başlı olduk. Radyo aldır ki bağırlık anlıkçı dostlarının programımızı katlaşık teklif kılımız. Çallık uçurlarını verip programımızı katlaşık anlığa bulundu. Kızgın karşılığımız dostlar.
1: Çınak dostlar, kaysi yolladık ki tuvasılar yol uçurları besle anlığa bulundu. Katlaşık kaysi soruyordun sualı mesele biz oturup koysa anlığa buldu. Şincan barımın 74 sile üçün mülazımda. Onun başka doyuyum ve şüphin kovgum dikkat kılışınlarını tavsiye kılımız. Hazır bir yuvası köz tüşbah dostlarının çıkarak taht koyup. İnkasıra yollarına soruyduğun sual mesele biz kaldırsa buludu. Merhamet.
0: Hoş, Adılca ablamı tazlayıp otuz. Salamla,
1: kattı. Ayıp durdunuz, tazlayıp salam.

0: Biz sizge uçurayıp etüydeyle, bu da benden maşı uzunluğun vişiyle dikkat kalan ucumum. İlan vaxtı olup kapıda dostlar, ilanı giyen devamlıq məzmurlarımızı yetkizmizse.
1: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıqı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğuat kılınıdı. Soğuat kılındıgan kölümü kök boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor hanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomori 202 66 50 10 20 02 87.
2: Şiltıvatkan nomoriniz eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir qanç ketim dep bämigiçe esede tutup alalmaydigan bolsa, Şinjan telegrafının okuguchilar nomoriga almaştırın. Eğizinizga ravan kelidi. Mektepke tizimge aldırganda, sabahdaşlarınızga dep bägende äste asan kalıdı. Özüñizge täwä yeni nomorini işletip, ali mektepteki yeni turmuşıñızı başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bejirin.
1: Anglap atqınıñla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: Hoş narsa Abdul sizga aytdik ha, mavo sizlar shu suv bilan ta'minlash o'rni Kershanchu va shaharningkini shkilsin deb aytib qo'ydik ha.
1: Programmamiz davom etadi anglig'ichi do'stlar. Anglatqinlar tushlik yo'llaringizni biz amra programmasi. Bu programmamizni ishiltib qolgan maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul FK Abdulri alayda talab qilgani. Qani kelgan uchurlarni endi davomli do'stlarga yetkazamiz. Musajonning ovozini uchuring. Musajon apadim.
2: Adiljon, men uchun programmada sizga qomuldikilar kelgan me'morni yo'lga kelib oldim. Voy bu aramda yo'lga qoldim, bekerib ketdim. Demidimmi? Aylim radiodan ağlab qapti. Keşke öyle çıksam, öğünün içinde dinik ki eğerse. Ne öyle kirişim bilen lan öğünün salgın kılıversi kosmuz. Yine adıcanlı kızlar sığdırıyor işte, aramda yol kaldım der. Yine iyiyim şimdi dünya beşinde salgın cuma adıcan.
1: Esta.
0: Tüdü günü yakışında salgın mı?
1: Esta. Radio anlab qapti da, taza şey. Bu yıl vaqtida anlab qapti, masalan.
0: Bunda yozning issiq kunlarida sizning uyingiz bo'rab uchib turdi, hozir kirsangiz. Bir xil surun, sovuq, bir xil titrab, bir ideal yepinib, ideal yo'g'inib o'tiramsiz safarda mana.
1: Siz faqat ora yo'lg'i saldim demagandingiz, xato anglab qoldimga. Anglovchilar sizlar ham xato anglamadinglar, unda demidi amaliyotda.
0: Sizning ayolingiz majabbi zivirlay, zig'irlaydigan jokam nimay?
1: Unda demidi shunday yaxshi kutiman deb tirishdim, amdamni ko'ngli og'irib qolgan bo'lgan bo'lsam yo'lg'i siyib oldim. Eng cho'ng tirishchanligim bilan bunday gaplar degandek yodimizda endi.
0: Amdi deydi, shosta buldi, meman kelib yapti turib, o'ynab, yetib qopib ketgandiki, ketgandiki Oyay, acep adım ya. Yağım olmuş hocam, bek çarçap gittim miman kütüp. Dep edem bunda işki tuyguz diye. Bu da deydiğin gep hem de. O da demem de. Acep ket ya bu miman. Ket mi sultu?
1: Yen devamlı kütkün batı yine be.
0: Oşta dep jıglamda oturup hem de. Kıyanmay bir kıl. Kıyanmay oltasınız ulam dem de. Küt könlüm yerim deb jığlap mındaq. Ah urup azaplanıp nimiş ketidi bu? Oşta qısan zopdi kesle. Mən kirib vurışsın zopdi. Nim deb ketidi bu mimalla?
1: Ya kütüm batdı mən ona tükən.
0: Ya bundaki manda turduğan bolsa kəmisin aya. Da hep turup ketdi.

0: Başka derdik dostlar programımızdan şu adı köyürü batkınanla anla batkınanla.
1: Düşlük yollarınızda biz Hemra programımız.
0: Yollarınızda biz Hemra emez. Yollarınızda biz Hemra.
1: Doğru da.
2: Doğru.
1: Hoş nasıl anıqçılı sanakçı külaydın anıdık. Ne yolukçılır olsa evvelsenler buludu. Şincan barımın 74'ler için bu lazım etten. Onun başka katnaşkay soruyduğun sual mesletler bulsun sorusanlar buldu. Oxşaş. Doyun iki dostlar. Yaki Şöpen Xoğut dostlar. İnkas rayonu'a. Bulu, İnkas rayonu'a yolu sanlan buldu. Şincan barımın 74'ler için bu lazım etten.

0: Hani emsa dostlardan kelgen yol uçurlarını rekordun yetkizüş yetkizeyle paylansanlar buludu. Abdurrahim efendim.
1: Yeterli gözde yol kayıyor. Bal son yolu. Bayandan da yol yazdım. Beyin yol yazdım. Karım aldım yollarımı.
0: Bol da rahmet. Hani yine uçurladın. Şoranren. Şoranren ne mevettiniz? Mukapatın obdan tölep size Cerim anne. Yeni bir anlatmamız Abdurrahim.
1: Gençler yolu standa şu 66 yolu mektep etrafı revan.
0: Bol da rahmet.
2: Bol da rahmet.
0: Bul bul güya hede. Rahmet gülürünüz ge. Abdullah Koten.
1: Hazırcan, aldığımız dikenleri isim diken. İsim diken adam.
0: Siz diken.
1: Kırıptın eşke sorup de. Kıraklar çıkıp gelin anlaşın. Kıraklar çıkıp gelin.
2: Sidike, sidike dostlar.
0: Sidike 30'dan yukarı. Ve buzlup gitmeyedigan puhta demek istedim şu gepten. Bilme. Adamcan. Pişik degenin bildik şu puhta demek için. Lekin o maşallah inik puhtu bulup da bu gepiniz uşak çoğu kalandak şu. Kamu ar kamu sen şun diye ne uçuray?
3: Salam salam Adilcan Kumuzgel Saksade Yönkazıra. Şükür Nostal Hanım'ın sen yan karabana yönlükte yolla hoş gelmiş tarafından rahmet.
2: Buldu rahmet.
0: Rahmet de. Ötken yurtku bağlan daydı o. Yolda gitip basam katına sakçıları bayken şunla taksiyeninki bir çırak küyüp ketken. Bir çırak da mıngı verip de ben karsam fakan töleysiz dedi. Kıra bombağanda şükür koy fakan mu tölemdim. Kıra bombağan da aşk yüz koyu falan tölemdim. Dip kayıl bombayı ben desem. Anlaştırı bilin dedi. Makul dep ketti. Muştuğur mu dedi. Onda kosa al dedi ki nahiye kırıp anlaştırı bilin dedi. Makul dep kettim. Tuğur mu dedi. Demek siz ceriman koyumu dedi şunak mı? Anlaştırı bilin depti. Yakşı yol kösüp tuğur sizge. Saytımız tuğur olaylı dostlar.
4: Beijing vakti saat 14.
5: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Ашында сабшырла карап акайлы ба?
1: Сына кылайлы. Нурның авазлык чөрөп экен, а?
2: Дозар беретен агвахы көрүксез сайылыгы түшүп, азыр мукалли көрүп келдим. Окуучага шуда машинке тасашкан кагаялар. Тасаша рыган келе.
1: Болду. Яны бир очурай.
2: Orange tutturacaklar yukarı biri 6 aylık var. Bolgen aldı maşınlar da köp gelin.
1: Sinhuan Simali öyle canıptın. Simali kuşunda aravanken karşı tarafta maşınlar sarpel köp degen uçurunu tapışırıp aldık. Faysal Bey'in uçurayı.
3: Salam salam. Bir izle tutturacaklar yukarı kamera taşlarına.
1: Yaşım siz.
3: Oşu piyadına yolunu çıkıkıra tırılıp tutmaydı Allah'ın mümkün kula.
0: İşte bilsen buldu.
3: Soktap anam dedi ki ötonu bitek ya ötmeyi dike mana evren de kural dike. Soktap utak şehrimiz dike masinle yıkıl dike laba orvatka. O ötme meyakka dike kural dike ötmeyi dike. Mücadır. Bizim kafa avatkan da kural dike. Biz gani ki manga dike aparat şıkılıp üç numar şıkıldığı. Geriman yavatka. Bunu kandak utak bula.
1: Kekla adil sen şükür kız.
0: Şu bir tormızlap, yol berip ötüp, mağmay qasım meni versanlı boldu. Şu bir inkas qaytırıp versanlı boldu.
1: Aş toqtuğunuz
0: da. Tüşüp, onu yüdüp, apaş qıp ötküzip qoyup, endi mağış imkaniyet yok şundağma. Ha, mağmay mə siz meni degen bolsa bir toqtudunuz sizning ifadangiz o bir inkas qaytırıp ettiniz şu piyadalarga yol beriş jatdı. Ha, boldu şu. Şunu ula meni versiniz boldu. Bulamda?
1: Niyaz Alijan.
3: Doğru, bunu zaylar pişirip diyen gel, çadamcılık şıkırı diyen gel. Bunu bilmekten küçük vaktimde şu elektrimi bazağı bir dadan ayak ettirme de. Hatta ağabeyi de. Ayağını tutumu çeydirip, yanga buyan katla tılgatla yanlış pişirken şu müşik eysan bu diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken
1: diken diken diken
3: diken diken diken diken diken
1: diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken diken Таз удул кемей калды да боям.
0: Мында кылам да азыр.
1: Кана кылмас.
0: Азыр эсле келди ма жибо?
1: Эсле кептим.
0: Эсле келди ма? Эсле кепти.
1: Боям азыраак жибоду бир тор мәсәсе себебинен үзлеп калган дуслар. Кайтадан ма тоюнга кириңлар, тоюнга. Тоюн шипин хава.
0: Шипин хава эсле кепти, а?
1: Эсле кепти.
0: Белән булдымы?
1: Саламат булың. Әнвәр Насири камның бер гәпләре бар икән, алып акамды.
0: Хош.
1: Ике кыз талым белгәндә турды.
2: Шуның бу машина.
1: Бишәр икән.
2: Рошангүл яхшымы, Абдулла яхшымы?
0: Рошангүл дә
1: булса.
2: Алдак көне төштә. Ал бу Сафангүл дигән клиент бу таналды бер машина бу. Бу таналды дигән сала. Шу вакытым юк. Утырып ямас кылсыларын. Kestat altlarla ne o? Safalı Konya Çalışı'dan çıkmaktan Zükrev'le Yaşar İşkisi yeni ışkalarını verir atı da Tüldüm ulan evet, her ona da batsam Mesela turut da o bana Şunun ulan bu 5-6 saat bir şey Tüldüm ulan ya oyu kırıp tamah ya Bir iki saat tutmak tuttum deydim ben de hıyalı bazı O bu atrak cihazda yokluysam badeyden 150 metre işbirisi tırlamaya değer bu cihazdan bakayım. He. Üye görüp sınırın herkesini ot aldırdık. Herkesini ot aldırdık o. İşçin ortağa maşin.
1: İşçin ortağa maşin kene.
2: Sınırla bu maşinle yaşlı mı tırlamak falan ucuzdur. Yumakana kapırsa sınırın maşin kere işte ot aldırdık. Aa cihazdan kubarlımı samıkın taşat bir biraz çıkıp dedi yani. Әнді мұштақ, Аллах құшырға вақтымызда жеңізден келі кірілі. Бұл қиялы құлан топып, және қайлар беріп, мен немі шоғанды деп кеттіп, бұл бір үз кеттіпі. Ярдан торыған бұған кені. Аңлық ұшыланың әміміз күшет ярдан бердіған кеп. Бұл күнгін сенені бұнда ұшырап бұмайлы деймен қоға. Әсен тақат жеңізден ме ең. Елер болса әмді. Қанда ярдан болса Onun kıldıklığında taraf kulağının vaktini geldi varmışsa kulağının kıldıkan işini acık tutar seni.
1: Yine devam et.
2: Bütün sinyalın hem iyi yerinin kapmaşa kollarını bir kurduğun sonra sonuçta işte vakitlerde sen özünüzün küçüğü tayar sakın da okula kolta tutup yerden sonra konuşsak. Fakat ama bu muğa vaxtı da bir izgət bizim yerden sorsatmayın. Bizim kulağlayı tanıştığınız, bizim kulağlayı kumbunuz yerlerini iyiyalıvamayla.
0: Şu, doğru eskertiş oldu ya.
1: Yerden bir sorak koyup yağdı diyor, kırıp kulağı çıktı.
0: Bunda adam vacatı koyuyordu. Sel karaydıgan bir ışık çoğun da. Bilal Tortaksi'de tünü gün başına bir heride çıktı ki tamak çekip ben çıraylık çekseniz bulmaydı desem beni erz kılma deyip azırak besim kıldı. Özü bu mısı idare organlarda işleydiğen okşaydı. Bilmedim azırak besim kıldımış doğru mu? Bu yakışan mıydı? İdare organda işleyen bilen devletimizden şu ammi sorunda tamak çekiş meni kılındı diyen şu arivet çıkan tüzüm kaydılırdın habersiz bir idare işleydiğen okşaydı. İdare işleydiğen bilen. Şu adamın biliş üçüncülük okşaydı. Siz deseniz ama ben sizin arz kılma de. Ben sizin arz kılma deseniz ama da. Şunun için silahın mı kanundun mı şu uçurladın mı şu bilimlerini mullaştırıp duranlar dostlar. Başlayacağım bıçakta beni tamak çekil koyumdan ben sizin arz kılma dese. Arz kıldı ki ben sizin arz kılma de. Hazır ammivi katmışı sorundu tamak çekken ne paşıksanla arz kısanla buludu. Maslaşmışsa, ıgırak bulsa, cülü kılıdı cümle mi ama çakçak kılış konmaydı. İnsanlar da bulsun. Bunun da ammivi katlaşımı mı şunun içi de? Aptoz, taksi, ammivi sorun, aşkana, mı şunun da ammivi yığıldığan orun. Hazır tamak çekse, erz kısanlı olup, paş kısanlı buludu hazır. Maslaşma, ıgırak bulsa, cülü kılıdı tek adamda. Manda iş var. Sılmağında haberde bulunma mı da uçurdun? Haberde bulsan la erz kılma etsin. Ben sen erz kılmaysan ben kılma erzini de bunda değilsiniz.
1: Siz çıraylık eskerttin. Sizgen maslaşmadı. Sizgen kokak septi. Demek siz erz kısınız tamamen doğru. Çünkü taksiyen için bir ammeybe sorun tutsa. 5. ayına 1. günü başlayıp yolu koyulgan mı? 4. ayına 1. 5. ayına 1. günü başlayıp yolu koyulgan. Bizde mi nazaret kılış, baş kılış hukukumuz var elbette. Lekin taksi şoförleri uruş konmaydı. En de eslepte 1. olup neydi? Çıraylık eskertimiz. Elbette siz bunu çokum kıldınız da oylayımız. Hakkını bayam degendek siz yani hukuk mehbetiniz kovdusunuz buldu.
0: Şu yakında tıkı bu uhturuşun çıkardık o. Mesela Abdülhamur Rayonumuzdaki. 2026 yılı 5. ayının 1. günü bugün muşu yılı ya 5. ayının 1. gününden başlayıp muşu ammavi sorunda tamak çekiş meni kılındı degen uhturuş bunun içeri denziye mi bacı mı elektronluk tamakı bunun içeri bak gün gün çansı o kandaya kırdı ben bir başını da bire yili o yaşın cigo doktorhana ammavi seyye bunkitleri şuna koy Yingjuan, teatrxana, kinoxana, Shangchang, kitapxana, Tushuguan, Shudian, Zhenlanguan mesela, Bouguan, Tiguan, Mashin Biket mi şu kez mi buna?
1: Chejan,
0: Abduz Bikti, Ammi Abduz Bikti sakladı gaye. Hani kendin aerodrom, aerodrom zali. Gung-gung, jautong, gung-ju.
1: Taksi,
0: mışınası da. Ammevi katnaş, taksi, aptuoz. Muşundak jayla ve denti. Ammı jığılıdıgan, muşundak jayla da tamak çekişki bulmaydı. Tamak çekişki, çekidiğe şöp kalsa, jayyong, siyanşı. Meksus tamak çekidiğen orun. Şuya gibi erip çekiş gerek. Bulmasa, kanun bu içi bir taraf kılınıdı o diye okuturuş ya. Hani kendim bunun ki ama bu mesela Yüeryen'in atrapın bakacağız mı? Yüeryen Cung Şavşu Şavyu mesela Uttur başlangıç mektebinin işçi hani kendim ma kuramı yetmegelle okuğucula okuğucula baye mektepten aldı taraf mesela topluş balık kaytkanda turumuz go atanıl tamak çekeyip boşunda yerle. Bunu boşunda işler o kadar çokun paş kısanlığa buludu. Әмі мазыр чулей қылдығанны бір сорап бірі, ә?
1: Аңғы жа, тұсаның ұшчырларды мәйет көзгеш тұрай, ә? Мәрдан.
4: Сәлем бір жәті көтіл қабірем ауы, тұң сән бұл. Мәсіліна біраз көтілігі алайды тұсыш жоқ. Мән жасымен тұлысының жүтіп кеткен, ә, радион күн да аңласына бекен. Ұшчыр бәгілдерім келіп, мәй, бүгін тұсының әп жоқаламы бірін ұшчырымдер өттім. Мәсіліге.
1: Болды, болды. Телефоныңыз яқшы деп бапсыз, ә? Оны декен қане айдың кешләнің ұшырай.
5: Қанда ғалама, Адызжа, Құмдызға.
0: Яқшы рахмет.
5: Үліке үнің жай қадашының үліке жарып керек кәтке әмдайдыған бір нақтуағы ашығын нақшы әне әкей. Толық құлтайжан болсаңыз.
1: Болды.
5: Жүнінің дәсті.
1: Болды, біз сәл тұрп орында берейлі, ә? Қане қарам таксияны ұшырай.
6: Құмзайды, мен тек 10 күннің алдыда күнде бір судың тана шекіләңіз үшін. Нәрінді ашу әкен қарида шекмісін дегенде тәнесі бол, шоқыр шекмісін дегенде, үш қарида деген, қарида шекмісін дегенде мен сүйін көрме, сүйен дегенде сақлап көрімді. Біз ой, ұңда жоқ, сүйін ұның сүйен дегенде басуыны сақлады. Үш бішін жәнің бірдің тұрақтан мияғы, мен қолдан әсімсін. Қарида шекіді. Мен түшкен кетті машинның рейсі тәсе жұқарсаң болмады ма? Бұл ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын ғайбын
1: ғайбын. Урышманлар екен, урышсаңла, отшағыдам, ұзаңладым сәбәлі көп қалды, мәс ма? Чырайлық кәк қыпақымыз, яқшы кәпіні аңымызса, машинна дәплам, қатнаш башқұрши дарысының алдығы келеп, яки халық қолайлық сақшығаның алдығы келеп, әрзі қысақ болды, бұл қоқымызда.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in otoyulukini bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın, nimdiyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısa olacak.
0: Ayak mısın? Balam.
1: Gel kısa olacak, kutkuzunla.
5: Ata anılar vəqədən keyin qança pushayman qılsanlarmı ornığa gəlməydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz. Balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Hoş geldiniz dostlar programımız dalışa da anlayıp atkınağla.
1: Tüşlük yollarınızı biz emra programımızın. Bu programın şilt pakalla mahtaydıgan dost buradırlar. Bir-birgü tavsiye kılıdıgan isil Abdul Foku Abdulri alay talep kılgan.
0: Foku Abdulri.

0: Dostlar, bayan naqşlardan anladık bu jarayonda, amma kelgan uçurlardan azraq vaqt ötdi dostlar. Agar şu yol bileklerde özgürüş bo'lmasa, qaytadan yengilib avasanglar, anqa sizlarga yetkizgan avariyaq munosabati bir uçur ba, anglab ötaylar. 7 ayının 31-ci günü keçidən 8-ci ayının 1-ci günü kündüzgəcə İli Dərya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şixanzə şəhərinin cənubi, Ürümçi şəhəri, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayəti, Bayınqolun Oblasti, Turpan şəhərinin şimali, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarındakı qismən caylarda azıraq yağmur yağdıkan. Bunun içində Altay vilayətinin şimali və şərqidəki tağlıq rayonlar, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimalidəki tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının qismən rayonlarında otur hal yoki qatlıq yağmur yağdıkan. Şimali Şincanın şimali, şərqi Şincanda, Bəşbal ətrafında qərbi şimal şamalı, şamal iğızlarda 8-9 bal ötkünçü boran çıxırıkan. İli Darya Vadisinin qarbi, Bortala Oblastinin şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Şixanzə şəhərinin şimali, Sancı Oblastinin şimali, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarında 35 Selsiya qradustan aşıdığan yuqur temperaturlu qabarayı görülüb, Turpan şəhri, Qumul şəhərinin qismən rayonlarında yuqur temperatura 40 Selsiya qradustan aşıdıkan. Şincanın başqa caylarında hava uçuq, bəzi bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydıkan.
1: Şunlarca dostlarımızga yine uçurlardan yetkizimiz. Şincan'ın en çok yenilgilik avtomobil universal mülazimet bağısı işe karıştırıldı. 7-nji 29-cu günü Ürümçi şehir, Ürümçi yukarı yeni teknik kesipler terakket rayonu. Yani yeni şehir rayonundaki yeşil enerji bağısı yukarı yeni teknik kuruluşu yeni enerji universal mülazimet bağısı resmi işe karıştırıldı.
0: Bu tür Şincan boyunca en çok yeni enerjilik avtomobil universal mülazimet bağısı bulup ilgilenen yer kölümü 44.500 kvadratmetre. Komandalık kılıç oralaştırış, arkısap kapalıdı, ticaret yürüştürüş mülazimeti bir gövdeleşken bu tür, yeni energiyelik eğir tipteki yük avtomobili, yolcular avtobusu hem de ailede işletildiğin adetki yeni energiyelik avtomobillerine tokkacılaş ihtiyacını kandırıplı kalmayken, yeni energiyelik avtomobillerini universal remote kılıç asıraş, 3 elektr sistemizini təkşürüp ölçeş hem de zapcaz, buyumlar sodisi qatarlıq kesiplerle təmildeydu. Bu bazıga kuvveti 7 kilovattan 2.5 megavatkıcı boğan 180 tokluğu səplengen. Oxşumağan tipteki avtomobillerine tokkacılaş ihtiyacını kandıralaydu. Bunun içi de eğir tipteki yük avtomobili tokluğusunun kuvveti 400 kilovatka yetudum. Koş tutkuş bilen birli vaqtta tokkacılığında 40 minutlam tokkacılınıp, eğir tipteki yük avtomobilinin toluq yük besip, 300 kilometr yol yürüyüşünü işe aşırgılı buludum. Yeni energiyelik yük avtomobili şopri Liu Chao mundaq dedi. Yakın etrafta tokkacılaş punktları bir kadar az. Hazır bir kadar çoğun tokkacılaş punkti kurulgandan kiyin tokkacılap tok toluqlaşımız kolaylaştı. Her günlük toşuş önümümüz mü yukarı götürüldü.
1: Şu günü tur kuruluşu kılgış taraf Ürümçi yukur teknik yeni teknik kuruluş selinmi groy çekti şirketi. Yeni Şincan avtomobil mülazimet kesbi cemiyeti bile emkarlık gelişimi imzaladı. Yeni energilik avtomobil bütün kesip zenciri mülazimeti. Şopırsız eydeş hem de tövən boşluk kesbini emeliyleştiriş. Sahe kesbi teknik mart bu yüksel terbiyeleş. Medeniyet sayat soğudunu çoğunkur yuğuruştun ibaret tötçün yolun içine çördep çoğunkur emkarlıkını kanat yaydırdı. Ürümçi yukarı yeni teknik kuruluşu selinmi guroyu çekti şirketi partiya komitetinin şucisi başmudur Kong Chifeng mundaq dedi. Şehrinin şimalidiki qol liniya, aeroportqa şarıqtın kiriş taşkı aylanma liniyasigi yakın bu liniyalarda bu punkt Şarkı Şincan bilen Şimali Şincan arası katnaydıqa iğir tipik yük avtomobillerin mülazimet kılış iktidarını cari kıldırdı. Növete şehrinin şimalidiki qol liniya ve aeroportqa şarıqtın kiriş taşkı aylanma liniyası da yeni 3 otur iğir tipik yük avtomobil məxsus mülazimet punkti türü de kuruluş kılınmadıdı.
0: Yeni bir uçur məzmanını yetkizimiz. 7 ayının 30-cu günü saat 0-dün başlayıp, Dövlət Yülü 30-cu liniyasının Şinşinşa Qumul bölükü bilen Qumul Tuyuq bölükü de avtomobillerden katnaş haqqı iliş сынақ тарихында жолға қойылды. Дәулет үйлі 30-нші линиясының Шиңшиңша Құмыл бөлігі ве Құмыл тұйық бөлігіде жоғары сүрәтлік тасжолының янында шақылыш әсләһәләрінің һәммәсе бүтіп таңшылып болды. Дәулет үйлі 30-нші линиясының Шиңшиңша Құмыл бөлігі белән Құмыл тұйық бөлігіден ибарат ике жоғары сүрәтлік тасжолдагы барлық һәқылыш пунктларында 2026 жылы 7-нче айның 30-нче көне саат 0-дан башлап автомобильләрдән катнаш хакы элеш рәсми сынақ тарихында жолға қойылды. Һәқлык тасжолларын башкарыш низамының 7-нче маддасы ва Гоуянның белгилемесегә уйгын булган хаксыз йөри торган катнаш васталары хаксыз юл йөрүш сиясатыдан мәхрүман булды.
1: Дәүләт юлы 30-нче линиясындагы Шиңшиңша Құмыл тойук юқур сүрәтлек таш юлы Шарқ Шинжаңның ядролык катнаш чоң тумыр булып, Шиңшиңша Құмыл Люшучэн Сэндаулин Пичан қатарлык аш кушлук түгүлләрен туташтырып, Шарк Шинжаңның шарк-гарып йөнлешлеги юқур сүрәтлек асасы юлны ачты. Дәүләт юлы 30-нче линиясындагы Шиңшиңша Құмыл тойук турының 4 автомобиль юлыны 8 автомобиль юлы үзгәртиш курылышы Шинжаң ичидеги ва Шинжаңга кирип чыгыдыган жолоочу жүк транспортунун жүрүшүш өнүмүн зор даражада өстүрүп, район юкур сүрөттүк таш жол торунун эпик алкысын мукаммалдаштырды.
0: Кана эмси достордун келген учурлардын жеткизейли, а? Абдырым эпендим.
2: Жол кавраш, маалыкет атрапта чидаван шарак кучуна кунганшан. Казан тракманга жолдорган кунзаярдым.
0: Болду, рахмат. Абдырым эпендим,
2: учурай. Бабы соң ёли. Арбайдан ёли олдан, Ахбека ёли олдан, Арбады ёлдарым.
0: Кудрат деген алыгычымыз, бір ярдам қысаңлар боламды. Бүгін апамның туғылған күнінде, бір туғылған күн нақсыны апамға орылаштырып бәйген болсаңлар, апам сіләнің кеміш бейвасы көрсішіні көрішіні бәк яқшы көрәтті, деп. Бұлады, апаңызның туғылған күні мүбәрәк болсын, саламет болсын, өмір ұзын болсын.
1: Тені саламет болсын. Жұма? Туған күні мүбәрәк болсын, апаңыздың біздің сізге, апаңызға саламлар болсын, біз үшін бір тәбірікләп қоямын болса.
0: Құдыратжанның апсы.

0: Birden sakçı bardo ha.
1: Merdan.
2: Gürcüyat Kutat yol kavrayım ağabey. Meyli Gürcüyat'ın nasıl kaygılı makancayla tırak mangan körüyor. Aslında koşunun üstü maşının adres kıyas. Nasıl sen tırak mangan tırak bak tosak emez mi ağabey? Sancayla tırak mangan tırak adres tosak.
1: Buldum. Köp rahmet. Kaplan.
3: Sıkar bir de.
1: Yak nur ne uçurken?
3: Sıkar bir de. Gürcüyat'ın maşının adres köpmekin tosak.
1: Kaplan Dilmurat, mabernetçilerin maşu vakti ütüptü uçurulan kayıtı bir yıngılap evet idanla. Abdullah Koten.
4: Kendi bak herkese bekçilik tamakini bir tutuştu olan şey yolun sütüge çıksa kaç tohta bak çıkıbıdı mı arkadaşlar? Ama aynı çabuk çıkıbıdı. Ama aynı. Hep oldu takıbıda takıbıda neyi ver çıkıbıdı. Hep oldu bana bu takıbıda bana aynı bana aynı. Ama aynı.
1: Ha, yaxşı bir tərəf qıbsız ha. Degen biləmiş o, kəsibdə pişqəndə təcrübəniz var ha, Abdullah ka. Məhəmməd Əli.
5: Prezə tutdu yol qarı. Yeni beyançınızın sistem nəzəsin kayıt bolğan yollar var.
1: Bulu rəhmət. Qani, mal shipping nin bolğan shipping qaplan?
6: Sətik taş yoldakı barlıq haqqılış punktlarında 2020.
1: Nəmiş boldu? Bir çoğ yük maşinəsi kiribdi. Bunun qarabız bir nəsə biləmədik.
0: Dostlar, bir nakşı sunamdık.
1: Şuna kılaydı, çıraylılık nakşılarınızdan biri oralaştırsınız. Uzun bopta nakşılarınızdan anlamakla.
0: Çıraylılık, muhabbet güldürdün.
1: Muhabbetlik nakşıladına.
0: Merhamet kine. Sana aşık ben Kerem Can.
7: Süygür digen yaşlıktın uzak. Süygün çeşler akargandı mı?
1: Şimdi degen çıraylıq sözler adıl can
0: ha? Ama şu çıraylıq sözlerimiz bilen programımızda ahırlaştırımız mı ne? Vaktimiz düşüp kaptı programımızı yaktırıp anlağan köyge ne mallağa köp rahmet yolun Allah'a rağmen olsun dostlar. Şükürlüğün lakaylık olsun. Nöbetçi Muharir Zepar Memtimen. Riyasetçiler kunduz ay durdu bilen.
1: Adıl can ablamet.
0: Şükürlüğün lakaylık olsun.
1: Hayır hoş dostlar aman bulunlar.

0: Hürmetlik radio okuyucular, Şinjan radio televizyon stansiyası 174 katman sanat radyosunun kanunsız ki hemrah programısını anşınlan karşılamız. Ben reyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetlik radio okuyucular, programımızı yaktırıp anlayışlar, ben reyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü qonunsiz kamera programımızda tövendiki mazmunlarını oranlaştırdık. Qonun haberleri sayfımızda Dövlet Alaq Tori Uçur İşxanası Dövletinin 2025 yıllık uçurlaştırış tərəqiyat dokulatını elan kıldı. Şinjan Erkin Soda Sınıq rayonu, Qashqar Bilek rayonu da xalqara köpxil şekildeki birleşme transport bir talun tüzümetri əməliyleştirildi edigen haberlerini anlayısla.
1: Dilo ve kanun sahibimizde cevapkar sotkı kilişini red kılgaşka, sot mahkemesi sırtın hüküm çıkırıp 20 min yuan iş hakkını kaytırıp geldi diyen Dilo mizali dehtanladı buludu.
0: Amma üçün emeli iş kılıp yeri sahibimizde o açıqıda dava kılmakçı buldu. Muresseçi savırçanlık bilen nasihat kılgan denkin o hatırcan bulup arzını kaytırvaldı diyen mazmunu dıktılmız.
1: Yukarıqı məzmunlarımızı yaxdırıb anlaş bilən birgə yenə dostlarının proqramımızğa uçur qatnaşdırıcını qarşı alımız.
0: Şınaq, öndidarə salonumuzun nömrəri XC1074 FM. Dostlarımızın vəşin salonumuzğa uçurlan yollab turışına qısın qarşı alımız. Hər qaysı yol biləkləri kit bolğan dostlarımız yol uçurları qatnaş qayıt uçurlan şındaqla qaz maylanınki uçurlarını berib turışınlarını qısın qarşı alımız. Qeynəmsir dostlar, əmdəri qıtana bugünkü qanunsız kamera proqramımızın təfsiri məzmunlarda bolsın.

0: ilki ve uçurlaştırış karxanaları mundaq bildirdi. Texnikada yenilik yaratış, ixtisaslarni yetiştiriş ve bazarını kengaytishni faal alğı siljitip, karxana məhsulat mulazimetinin bazar rekabet küçü yenimi aştı.
1: Doklatta mundaq qaraldı. 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgili tor küçlük dövlütü kuruş asasını puxtalaydıgan, umumiyizlik küçaydıgan aşkışlıq məzgil. Uçurlaştırış, rəqəmləştiriş, torlaştırış, əqli iqtidarlaştırış, umumiyizlik yuqarı götürülgən yeni basqışqa qədəm qoydu. Rəqəmləştirib tipini özgərtiş, sicil tezlişib, torlaştırışını maslaştırış çoğunqır kengiyib, əqli iqtidarlıq dəriyicisini östürüş, özliksiz barlıq gelidi. Uçurlaştırışının ixtisat, cəmiyyət işlərinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa küş qoşuş roli, əsləb eşiş önümü texmü gəvdilənidi. Tor kişilik devleti kuruş nişanını bekitip, hazır bilen kelgüsünün, umumilik bilen kısmenliknin, etüytiş bilen öz aldığı iş görüşünün, terakiyat bilen bihatarlıknın münasiyetini yakış igilip, strategilik yerik planını yetekçi, pantechnikide yenilik yardışını hareketlendirgüşküş, kesb ekologiyasını yadro, ul əslihalarını tirek, noktalık kolunişini aşkış. Qanun nizam və ölçəmini kapalat qılıb, uçurlaşdırış xizməti sistemisini takamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib, 15-ci 5 yıllıq uçurlaşdırış tərəqiyyatını sistemlaşqan çoğunqır qatlamlıq alğı silcətib, uçurlaşdırış arqılıq yuqır sifətlik tərəqiyyatqı küş qoşub, tor küşlük dövlütü qurulışıra cəsarət bilən yeni vəziyyət yartış gerek.
0: Dixtanla davamlıq uçurlarımız bosun. Yakında Cungo Şinjan Erkin Soda Sınak Rayonu Kaşkar Bölek Rayonu'da. Tövende kıskartılıp, Şinjan Erkin Soda Sınak Rayonu Kaşkar Bölek Rayonu deyildi. Xalqara köpxil şekildeki birleşme transport bir talon tüzümü türü resmi yolu koyuldu. Kaşkar Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi, Cungo Soda Sanaat Bankisi Kaşkar Şöbü Bankisi, Şinjan Utra Asya Avrupa, Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketinin ibaret 3 taraf strategiyelik hemkarlıq gelişimi imzaladı. Nəx meydanda Tunci köpxil şekildeki birleşme transport toşuş taloni imza koyup tarqıtıldı. Hem de yürüşleşken məbləq yürüştürüş kəsbi bezirildi.
1: Qashqar Yipek yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonunun muyum tayiniş noktisi. Xalqara köpxil şekildeki birleşme transport bir talon tizimini yolqa quyuş, Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu Qashqar Bölek rayonunun noktuluq tizimde yenilik yardışını sınaq qilish vazifesi. Şunaqla, Qashqar vilayetinin sırtqı yüzlengen iqtisadının yuqarı sifatlik tərəqiyyatığı türtki boludigan yadroluq tirek.
0: Xalqara köpxil şekildeki birleşme transport bir talon tüzümü türünün əmilleşib yolu koyuluşu, rayon universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştiriş, çigra halkıgan xalqara yük transport mulazmet iqtidarını östürüş, yerli kəsiblərinin çoğunqur yoğuruluşunu ilgir sürüşdə muyum əhmiyyətki iyi. Bu, Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu, Qashqar Bölek rayonunun Taşyol Tümüryol Birleşme Transportu da bir qetim havalı qilish, bir talon bilen ahırgıcı yetküzüş, bir qetim dilam rasçut qilish islahatını sınaq qilishinin resmi halda mahiyetlik əmirleşib ticaret qilish basqıçıgı kirgeligidin derek berudum.
1: Bu qetimki üçtirap kilişim imzalaşta xalqara köpxil şekildeki birleşme transportörünün daimliq, kölemleşken ticaretige türtki boluş maslaştırılıp, xalqara köpxil şekildeki birleşme transport mal iliş talonunu imza koyup tarqıtış ve bütün ceryanda işiltiş qiliplaştırılıdı. Qashqar Otur Asiya bilen Yavrupa'nı tutaştırdığın taş yol, tömür yol, birleşme transporti, çigra halkıgan eşya obroti yolu ravanlaştırılıp, çigra halkıgan universal eşya obroti tənarxi sicil tövün edilip, tamojindin ötküzüş ve bütün musabilik toşuş ünümü östürülüp, rayon ülke karakterlik xalqara köpxil şekildeki birleşme transport ülke türü bərpa kılınıp, devletinin garibki içvitiş eşya obroti tügini tereke puhtulunudu.
0: Qashqar vilayetli qatnaş transport idarisinin alaqadar məsuli mundaq dedi. Bu qitimqi sınaq qilish islahatını pürsət dəb bilib, Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu Qashqar Bölek rayonunun köpxil şekildeki birleşme transport bir talon tüzümünü köpxil qolunuş muhitini sicil kengaytıp, köpxil şekildeki birleşme transport talonlarını nərsi oquqıqa aylandırış yolu üstüde izdinimiz. чигра халкыган Асия обурорти торуну өз ара туташтыруш, өз ара раваллаштырушны мукеммеллаштырып, таш жол, төмөр жол, аба катнашынын көп кыл транспорт шакылны жипсилаштыруштыки тосу

noktalarını ravallaştırımız. Aşya obrurti, transporti, ambarda saklaşını nazarat kılış, başkuruş katarlıq, türlük sallıq məlumat baylıqının yukarı önümlük toplanışı ve birliki kilişige türtkü bulup, kattıq detal silinmesi bilen yumuşak detal kuruluşunu birleştirişte çın durup, katnaş aşya obrurti kəsbinin tənərxini tövəllitiş, süpütünü östürüş, önümünü aşırışını her tərəflime alğı sılcıtıp, vilayetimizin sırtkı yüzlengen iqtisadının yukarı süpətlik tərəqiyatıga, Küçlük hareketlendirgüç kuş koşumuz.

0: Hürmetki radio oğluqçıla, dilo ve qanun sayfımızda cevapkar sotkı gelişini rad kılgaşka, sot mahkemesi sırttın hüküm çıkırıp, 20 yuan iş yakını qaytırıp geldi, degen dilo misalını anlayısla.
1: Yakında Xotan Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi bir emgek toxtami macerası dilosunu sot kılıp ahırlaştırdı. İşligücü bilen yallıqçı emgek mulazmet işlerini ağzaki pütüşken. İş pütkenden kiyin yallıqçı iş yakını nesi kaldırıp uzakçı bermey, sot mahkemesi ilan çıkırıp çakırtkan bosumu yanılam sortka kilip davaga cevap berişini rad kılgaşka sot mahkemesi kanun boyca sırttın hüküm çıkardı.
0: 2022 yılı 4. ayda Tan X, Şu X'ki yollanıp farfor xişyat kuzuş hizmeti bilen şugullanğan. İşki taraf emgek mulazmet hakkını ağzaki kengişip, yazma emgek mulazmet toxtamı tüzmegen. Emgek mulazmet tamamlanıp hesabat kılınğanda, umumi şaqı 26 000 yuan bolğan. Şu X 6 000 yuan bergen denkin, yana 20 000 yuanını nesi kaldırğan. Hem de Tan X'ke qarız hüccette yesip bagen. Şunun denkin Tan X köp qetim qarız söylegen bolsumu nəticisiz bolup, Xotan Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesige dava kılğan.
1: Dilo qobul qılınğandan keyin şu ekis bilen ünümlük alaqlış almağanlıqtın sot mahkemesi sot etiş çaqırıq qayğızı qatarlıq qanun hüccetlerini qanun boyunca ilan çıkırıp yetküzüp bədi. Sot etilğan günü şu ekis orınsız sebeple bilen sotqı kilip davağı qatnaşmedi. Sot mahkemesi Tan X tapşurgan qarız hüccetti, mahalli ispatı, üngi ilingan sözleşiş xatirisi qatarlıq dalil ispatlağı birleştirip, türlük materiallarının bir-birini dalillep, mükemmel dalil ispat zancirini şekillendirelaydı qalıqı. İki tarafının əməli əmgek mulazmet münasibetinin qanunluq küşki igi ikalikini bekitti. Sot mahkemesi şu ekiz nesi kaldırgan 20 000 yuan iş hakkını beriş. Tan ekiz teşebbüs kılgan kararlı ötüp ketken pulunun ösümünü iki taraf işten burun pütüşmegen bulup, kanun asasi kemçil boğaşka sot mahkemesi kollumaslıq doğrusu da öküm çıkardı.
0: Dilo beçirgici sotçının tonuşturuşca, Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun 469. maddesinin birinci tarmaqıdaki belgelemege asasen, toxtamlaşqıçıla yazma, ağzaki, ya ki başka şekillerini kullansa boladıken. Bu diloda iki tarafının ağzaki emgek mulazmet kelişimi hasıl kılışı kanunluq, küşki iki toxtam şekilige kiredigen. Şunun bilen bile, Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun 579. maddesiga asasen, toxtamlaşqıçı bir taraf mal pulu, iş haqqı, icara haqqı, ösümni bermese, ya ki başka pul qarzını ada kılmasa, qarşı taraf onundan töleşine talep kılsa boludu.
1: Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Dava Kanununun 147. maddesidiki belgilemege asasen, cevapkar çakır kayğıza arkılıq çakırtılsı mu, orunsuz sebepler bilen sotka kelmese, sırttın hüküm çıkırılsı buludu. Cevapkar sot kılıçtın pasıp özünü kaçırsa, kanuni cevapkarlıqı keçürüm kılınmaydı. Yine özünü aklaş purustunu koldun berip koyup, paydasız dava akıbetini özü üstüge alıdı.
0: Bu dialogu birleştirip sotçı anıqçılığa ondaq əskertti. İşligüçilə əmgek küçü bilen təminligəndə imkan qadar işçi işlətküçü tərəf bilen yazma əmgek mulazmət kelişimi imzalab, əmgek mulazmət məzmuni, iş haqqı ölçümü, rastçot qılış vaqt çikini aydınlaşdırışı gerek. İşləşinin bütün cəriyanıda qarz ölçüti, paranlaşış xatırsı, hesabat yötkeş ispatı, sözleşiş ünalğısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlab, iş haqqını nesi qaldırışqı yoluqqanda, vaxtıda qanun yolu arqılıq hukukını aqlanı qoqdaş gerek.
1: Əmgekçi işlətkücü tərəb səmimi buluşi, iş haqqını vaxtıda toluq berişi, dava qılınğanda hər qız pasıplıq qılıp özünü qaçırmaslıq gerek. Sebepsiz sotka katnaşmaslıq bilen qarızdan özünü kaçıralmaydı. Küşke iyi hükümünü icra kılışına rad kılsa, yine lauzda turmağallar tizimlikige kirgüzülüp, inavet cazası uçuraydı.
0: Hürmetli radio oglucular programımızda davamlaştıratımız... Bayatın bir anlaucumuz sorgan diye, acep menin dam, acep kallam... İsimge kemmepti abiyem digendim. Aşı hemsepar bağlanılırdaki aşı turğun kamını ızdana, ender. Hemsepar bağlanılırdaki aşı turğun kamını ızdısınız. Aşı akımız məxsusmuşu, çak almaştırış, çak remote kılış. Hemme çak münasatı kişilerini becerəliydi. Alan kılışış telefon numarı 131-99-81-13-06. 131-99-81-13-06. Шуя беріп бір алан қылыш беқан. Мәмәт Пичан ісімлік аңылғычымыз, құш кәпсіз, Жәнуби Воксал елдері рауан кәндіпті рахмәт бәген ұшырамызға.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda da olmuş duratımız hani beşin sıpımızga gelgen uçurlardan Abdullah Hotan'ın avazlı uçuruna alaylı.
1: Böyle getirdikler yolu süre köpüdasa. Bakın vizyonlar başlayarak deşet olan bir de uyku bekle gitip kaldı
0: ha. Oy, çüştü müydek bir sıp kaptı da ha. Hani bizim ki şok nakçılarımızda anlağış uykularını içip hani dağımlık yakışık keyfiyatlar bilen, cüskün keyfiyatlar bilen maşinaydı geysiz. Hasan can efendim pul haber verip de müşit Cenubi Voksal'da hazır xeridar kö maşınla az deydi ha. Qani şopur ustamla şu tarafki bir yer baqam sizler. Qadirli dostlar şunun bilan bugünkü qonunsiz kamera programımızni müşayçi tamamlaştırmız yaqtırıp anlanalar rahmet.
2: Programma riyasetçileri Taniyar Mahmud bilan Qunduz Aytürdi.
0: Nöbetçi muharir Sapar Mamtimi.
2: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

Avtomobilimizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tüt Katnaş Sen'et Radyosu.

barmağı eğri derecede sunup ketken Tigradını kırgan bir yolucunu kutkuzup yardan bədi. Qarı su portte deniz yüzdün egiz bulup, oksigen şalan idi. Vazip icra kılıvatkan xalıq saqçıları tekşürvatkanda bu yolucunun çirayının tadırıp, nəpəslinişinin qiyinleşip qalıqı. Put barmağı sunup ketkeşke öğrü mağamay vatqalıqı. Yana egizlik təsiri koşulup, bədininin intayın acizlap, tamojindin ötüş rəsmiydini ötüşinin təs boluvatqalıqını baykıdı. Yolucunun yarısının yığırlaşıp ketişinin aldığını eliş üçün nəx meydandaki xalıq saqçıları dərhal yeşil yol açdı. Yolucu yerge düşenmegeşke, xalıq saqçıları onu yüdüb, bexatar rayonga elip berip, bir tarafdan keyfiyatını turaqlaşdırıp, salametlik əhvalını yıqındın közetdi. Yani bir tarafdan belgilimi boyunca kimlik bilen şu kişini seliştiruş, uçurunu tızınlaş qatarlıq, çigradın kiriş tekşürüşünü tez tamamlap, yolucunun keyinki davalanışı üçün kıymetlik vaqtını qoluğa keltirdi.

0: Bu programını Tırt Sodaçak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: 龙洞水移苗壮。
1: 门巴主家为吾尔，科尔克孜瑶德昂，
0: 乌兹别克鄂伦。

Jilin Changchun'daki Changshangul'daki mahallesinde ahaliler daim bu yerdeki aile degen xatni Wu Yachin 30 neçe yıl vaqt sarf qilib bir-birlab yazıp çıkan deyişidi. Yaqindala 1 iyul ordeniga erişken mahalle partiya komitetinin 1 shujisi. Köpçilik ko'chi boshqaruvchisi deb ataydigan Wu Yachin 1995 yili xatarlik paytda mahalla xizmatining yukini ustiga olgandan boshlab barliq yuraqinini bu qaynoq ko'chiga singdirdi. Endi biz 1 iyul ordeniga erishguchi Wu Yachinning oilalarga illiqlik yetkizib, hamma oilaning xotirjamligini qo'g'diganlik hikoyasini anglaymiz.

Mahallaga yang kelganda bu yer yiroq yaqinga danglik masli bor ultiroq rayon edi. Asldagi davlat korxonasi oyliklar qorosida nurg'un tarixdan qolgan qiyin masallar bor bo'lib, suv to'q to'xtab qolatdi. Yo'llar o'ng'ul-do'ng'ul edi. Hava uchuq kunlari chang-tuzan ko'tarilsa, yomg'ir yoqqan kunlari patqoq bo'lib ketatdi. Yoqilg'i gaz uy-joy mulozimati yo'q edi. 300'dan artıq ahalı ziddiyet sebebiden yolunu tosup düşenci bir işini talep kılgan idi. Kalayım kalışıp ketken veyranı tenzi aldı da, uyaçın ornudan durup ahallarga su tokni 10 günde əsligi kelturduğalıq doğrusu vədi berdi. Keç gündüz çipip maslaştırıp berdi. Korsika asa bol giyip, ussa turbu suyu içdi. 10. gün keçkurun koridorlarının çırığı ahır yurtulup su turbusudun süzük su ekip çıxdı. Özgertiş xiracıdı bolmağaçıqa o partiya azalarını yetekləb, kereksiz narslarını terip, giz sit pul yığdı. Yol təkşi bolmağaçıqa o köpçülükni başlap xiş yığıp, öz qolu bilən yatquzdı. O suyuqlaştırılgan gaz tonudiki bexatarlik yoshurun xavpini tögütüş üçün nechi on qitim yiqilgi gaz şirketige berib, törtalışib, öymi öykirib, pikir almaşturup, bütün mahallige yiqilgi gaz turbisi ornatdi. 70 nechi günlük iğir qurgaqçılıqta, o köpçilikni yetekləb, tejab qalgan turbi suyida yeniden tikligen köçetlerini suğurup, kişilerinin qalbini az-azdın mujassamladi. 30 nece yıldın buyan uyaçin 12 xil aq talab murassa usulunu icat qilib, 1000'dan artıq qoşunlar macerasını hal qilib, mahallada o da 15 yıl araz qılmaslıq, cinayet ötküzmaslıq, aile zulümü bolmaslıqdan ibaret 9 bolmaslıq nişanını əməlge aşırdı. O, ətraptiki karxanlarığı berib, iş oranını udullaşdırıb, iş oranından qalgan 1000'dan artıq ahalının qaytı işqi oruluşuqı yerdən bərdi. 100'dan artıq kişinin öz aldığı egilik tiklişigi yar yulek boldi. Yana milyon yuandan artıq oqış yerdan pulu gamlab, qiyinçilqi bar 93 oquqıcının ali mektep arzusunu əməlge aşırdı. O, nisbitin aytu yuqur bolgan yaşanğallarının aldın xəbər iliş üçün, yaşanğallarga 10 minut mulazimat qilish çəmbirgi bərpa qilib, tamaqta, davalaşta, yol yürüşte yardımdı buluş qatarlıq mulazmetlerini yaşanğanlarının şik aldıqçı yetkizdi. Hatta 200'dan artıq yaşanğan kişi kiyinki işlerini mahallının vəsiyet ambırğa xatırcam havalı kıldı. Hazır uyaçın başlamcı bolup, memleket boyunca tunci öz aldığı təsis kılıngan mahalli kadırları şöyüyenini kurup, partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılış, 6 idara qilishni yuguruş tek Changshan tajribasini butun mamlakatdagi kursantlarga baharlandirib, tarbiyalangan odam soni 100 ming odam qitimdan oshdi. 60 yoshdan oshgan u yanila har kuni soat 7 dan burun mahallaning darvozasini ochib, bino imoratlar orasida aldirash yuridi. U doim ammining ehtiyoji mening eng cho'ng baxtim deydi. Bu köçede yıldız tartkan bu ot yalqını bir ömür çın turup, ilgirki long shuigouni əmmi kişinin kalbini ılıtıdıgan bəxtlik makanğa aylandırdı.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesiladı. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornimizden turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda akılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bombağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

0: Dostlar, Gülgünçiler programmasını damlaştırdığımız hazırına özde yollanan ahvalıga karaydıgan bolsaq, şu Xitanan Lu Fulu, Guanghui körügüde şu Hongshan Luğa qarap mangan Shida Chao atrapyonun körük üstü, şu Sisi Mal Shida Guangchao atraplada dostluş bir kadar egirken, onun başqa yana Davan Shimal yolu şu İttipaq yoludan Dongdalyan qarbı kötü soçu boğa ikili yönüşte avtomobillar bir kadar köp dostluş bakken. Onun başqa yana şu Shuimugulu, Dongchuan yoludan Wenchuan Shiluğa qarap Janub Shimal yönüşte mu dostluş bakken. Yeni qaraydıgan bolsaq şu Jichang Gaosu'du mu avtomobillar köpken, Zhongwanjie'du mu şu Bupmu Minhua Kutsu'dan Bey Sishang tarapki kagen qarapdan Sharqtiki yönüşte, yaq Sharq qarbı yönüşte avtomobillar bir kadar köpken. Yeni qaraydıgan bolsaq şu Yohao Janubi yolu, Mingyuan qarbı yoldan Xingming qarbı kutsu uçu boğan Shimal Janubi yönüşte mu avtomobillar bir kadar köpken dostlarımız şu yol uçurlardan önümlük paydalanğaysla. Beşin supumuzga kagan uçurga qarsaq mu dostlarımızdan uçur tur taksi. Şu nömerdeki Xinhua kitabxanasının aldığın başlap, dabazağa qarap manga yönüşte maşinla en tayinciq, dostluş eğir dəb söz qaldırıbdu. Rahmet tapşırıp aldıq. Onun da başqa yana Abdurrahman deyen dostumuzdan avızlı uçurba anlayımız.
1: Yaxın şəhəri əsəcə, yaxın şəhəri dostlar.
0: Yaxşı mı xoşkəpsiz?
1: Arkadaşlar, məncə istedim, toqlaq şəhətlə aldırdı ki, ötəşin yolunu aldırdılar da, yol dostluq öyle tuttu. Şiyatırıp aldırmayı manşırmağa tersiye aklına.
0: Buldu, rahmet kaşkadaki dostlarımız. Dikkat kıpmağaysıyla. Dostlar, şunu bilen bugünkü Gülgünçiler programımızın ahırlaşıdığan vakitlerimi oytip geleydepdu. Programımızın yahturup anlığan darlık dostlarımızga rahmet. Sapranlar avan pihatar bosun. Mən program Maria Setsi, Qadir Yaqaysar. Xayr xoş dostlar.

0: 예정 vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Patnaş liniyası programımızı, patnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Patnaş Sanat Radyosu'nun Patnaş Liniyası programımızı.
2: Patnaş Liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, çüştün kelek ala hayırlık bolsun. Qatnaş liniyasi programımızdan yaqtırıp alğaysızlar. Yol qatnaş bexatarligi her bir yol yürgücünün ortak qoğdaşığa muhtaç. Hamımız birlikte şu ameli hareketini özümüzden başlap hadislerinin yüz birisinden saklanayla tinç aman yol yürüyüş muhitini barpa qılaylı. Qatnaş liniyasi programımızı yaqtırıp alğaysızlar, qızğınlıq bilan qatnaşqaysızlar. Men riyazatçı dostumlar, Qunduz Aytürdi. Qınadas aloqçı dostlar programımızğa qatnaşıp yol uçurlarından tämilisanlar buladı. Keşke qatnaşan yuqur bäli vaqtı bolıp qaldamdı. Bugün hafta axırım juma bolğanlığı üçün belkim şu yol başqa günlay qarğançaqda tusuluşı köprek buluşı mümkin, ığıraq buluşı mümkin. Hem şu ilgirik başqa günlay qarğançaq sal bururaq başlanışı mümkin. Şuna her kaysa yol bileklerden yol uçurları verip ötkeysle Şinjan 1074 ile üçün mülazımette. Biz mühem katnaşıgı dair mezmunladın, sual cevaplıq mezmunladın tayarladık. Dostlarımızı bir menpet berido, nep yetküzüdü deyip oylayımız. Bunda kısa programımızı merhamet kıyasla. Yol uçur verişin halaydıgan dostlar Şinjan 1074 ile üçün mülazımette.
1: Yol yürüyatkan her bir anla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Programımız başlayıp bana saat 18 buluşu bilen tan dostlarımız programımızga katnaşıp atıdı. Karşı ağan arkal şekildeki yol uçurlarını, karşı ağalık uçurlarını, güllerini, karşı ağalık yakışçıraylık tilaklarını yolla atıdı. Hem Allah köpten köp rahmet olsun. Ahırmağa isla onda olsa programımızki uçurlardan paylanğaç, uçurlardan evet geçman sağla buluş. İnce anbarımın 74 ile 3 yumala zimette. Kani dostlarım kelgan uchurlardan yetkizsek, kayfiyatim boshqacha yuqoriga ko'tarilib ketadi desa, mana. Qani gul guliston bog'idek, alam guliston bog'idek, ayg'inimning ovozi bizga shodlik bag'idek deb mana she'r bilan keldim. Rahmat. Ovozli uchurlardan qablan.
1: Men hozir ikki mushtanjibi yo'qaratmangan ko'chada qurishda. Mazacha kirganman uchun.
0: Bo'ldi, ko'p rahmat. Yana uchurlardan Sidiqcha apandim qarshi olamiz. Qaysi, ha, bu biri biochinkana, chiroyliq obdan yugurib kelibsiz. Undan boshqa yana Abdurahmon Somchaka. Rahmat, mana Zulpan Sod sarayda o'tirib, yo'llar ravon deb mana uchurlaringizni topshirib oldik, rahmat. Undasama ishtiboq yo'lida mashinalar bir oz ko'pga do'stlar. Chungwen kodsi, ya'ni Minhua kodsidan, Minhua kodsidan Beixing mavu sharqdan g'arbga mashinalar bek ko'p. Undan mavu Minhua kodsidan Xipin aluqujimi mashinalar bek ko'p, janub shimol liniyasidan mashinalar bek ko'p. Guanghui ko'rikdan Xunsan liniyaga mashinalar bek ko'p. Janubdan shimol liniyasiga mashinalar ko'p, shu Sisimolga aylangan yo'l. Anadikin udul mangandan keyin mashu Xualin ko'rigiga chiqish liniyasi ham ko'rikning ustida mashinalar bir oz ko'p. Undan keyin Mingyuara, Mingyuardan mashu Xingming g'arbi ko'tsi, shimoldan janubga mashinalar bir oz ko'p. Undan keyin Tawanpe, Lu ittifoq yo'lidan Dongdalian g'arbi ko'tsi, janub shimol liniyasida mashinalar bir oz ko'p. Beijing Nanluning qo'shimcha yo'li yig'izi shimoldan janub liniyasiga mashinalar bir oz ko'p. Undan keyin Suzhou sharqi yo'li qo'shimcha yo'l Yingchuanludan Beijing Nanlu sharqdan g'arbga mashinalar bir oz ko'p. Undan keyin Beijing Nanlu Xinan Tongludan Mao Xingyilu shimoldan janub liniyasiga mashinalar bir oz ko'p. Lushan ko'chasida ham qizil chiroq sababli mashinalar bir oz ko'p. Sanfangobelu ya'ni shu Yashan o'tirgan yo'lidan Chantangjiang yo'ligacha janub shimol mashinalar bir oz ko'p. Do'stlar, unumli foydalansanglar. Undan boshqa yana Danliq tongda mashinalar ko'payishga boshlandi degan uchurni topshirib oldik. Ko'p rahmat. Ixpalada keldingizmi, qarshi olamiz. Yaxshi tutdingizmi? Qashqa aerodrom yo'lida mashinalar bek jiq, diqqat qilmanglar. Kayfiyatim yaxshi, 174 to'g'rilaqliq deb Sidiqjon. Rahmat. Onadan boshqa yana armig'aysiz ishlab ketdingiz deb shimfu. Bo'ldi, kerak yo'q. Bu da ko'ngillik damlarni qo'ldim bemay turib, talishib turib ishlash kerak. Onasa do'stlarimizga naqsh taqdim qilamiz programmamizning bisida. Chunki hozir ham yo'llar shu davomli to'sildigan yo'l bilaklarida to'silish ko'riliklikka boshqa yo'llar asosan ravon deyarlikkan. Unda qilsa naqshlardan anglab yaxshi kayfiyatim aylay.

0: Şu yerden miş. Aşıla bir az köpe. Hazır udul mağdıgan maşına, oğngı burulduğun maşına yol veriş gerek dediniz mi? Anlayamay kaldım, kapımayı da bir anda. Aşına deyildi dostlar. Mavu aylındıgan aptomobilla udul kilovatkan aptomobilla yol veriş ya. Aylındıgan aptomobil ma udul kilovatkan aptomobilla yol veriş. Dep otur koyduk. Yayken sayat yolları şunda ravan daydı. Kimnin? Yayken sayat yolları güzel yurtumdan uçuru ya. Sisi molunun aldı bek tosulup gitti deydi. Rahmet. İkinci doktor khanın aldı da maşilla bekçi. Koş liniyada bekçi deydi. Mihray kız rahmet. Şidal çoğu tarafta maşilla. Hakikaten köpke. Onu dikin çün diyen rahmet yaktırıp anlavatkınızga. Toçi, toçi siz ne de? Kaysi yolu buldu yu resimli kuşur. Evet siz toçi manan gıbır. Kekvetten ağzınız ha. Bazı resimli kuşurunun mesela mavu. Yolunun ki tahtı nami çıksa karab bilaleyimiz bu musa bilemeydikemiz he Kunduz ay tüt koçu yol iğızıda yeşil çıraktın ötüp bulup soluğu burulmakçı boğanda aldı tarafdan kilovatkan maşilla sebeplik ödeme kızıl çırak yenip kesse davamlık soluğu burulamduk ya ki yeşil çırak yanıganı burulamduk deyip alımcan ötüp kessiniz buldu aldığı gün katına sakşımız kege vakitte eğer piyadla yolu bopkasa, piyadla yolu toktap qalgan bolsaңız, o yoldun maңmay toktash tavsiye qilindi eken. Eğer ma çoң tütkocha yol ıgızının aşina otturuda toktap qalgan bolsaңız, bu çağda sizning mushu bexatarligiga diqqat qilib, çünkü siz yeşil çıraqta maңdıңız, lekin yoldun ütüp bilmay turup qızıl çıraq yen qaldı. Bunda vaqtda amde başka liniyadaki avtomobillar yürüş asas emas mı? Şuna vaqtda siz başka yollarga diqqat, başka kelayotgan mashinalarga diqqat qilgan asasda şu yoldan ötüp kessiniz mi bo'ldi? Eğer ötüş gözünüz yetmese to'xtab turing.
1: Jayshan rayonu Çoğbazar atrafıga joylashgan Dovmandiki yeni uylar sotilishga boshladi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liq zotir maktabi, Çoğbazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yeni uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günügəcə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
2: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillar qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillarni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

0: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın derek bir yerdi. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Dostlar, Qatnaş liniyesi programımızı davamlaştırırız. Bu programını eğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdüğünün yakşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talep kıldı. Bu oran köptün köp rahmetiyetimiz. Oranı Şinhua Nalo yani güzel kaçtaşı mekmanxansının şu maşın toqtış oranıdan kırganla ya da maşını şöyle toqtasaq buludu oran müşedi. Eğer amevi Qatnaşı barma degen dostlar bu zat naqşu Şinhua Nalo degen biket şu asaqlam şu biketnin yendilame oran evz Özellikle maşın toktuş kolaylık tepişine ait asan. Meslet ilişini kalaydıgan dostlar. Yak aldın kiliş koyup davalaş asıraş kıldıgan dostlar. 0991-322-98-98 0991-322-98-98 bile alaklasanla buludum. Uçurladın meyzi cici karşı alımız. Rahmet. Koten kutsudu maşınla bekçik digen uçurunu. Mikray kızı evetipti. Rahmet. Kaşka ekber taksi. Naxşılağa da şoklap oynadınız mı? Tavçı ne uçuray?
2: Mayolla kıyosla bek yığır tutup gitti. Vukan'a suda olma soğuk gitti. Rüzgü antara kararlarına karar mı alga yolla. Kavuşu mesela kıyosla bek yığır tutup gitti. Aldıdan iş yok mu yok mu bu?
1: Valla aldıdan siz daha mı uçur bir yerin ha? Sisi Moğlu'nun aldıda bek tutuluş yığır dedi o. Münevver, rahmet.
3: Aptırım efendim. Aldıdan yok hayırın. Aydırım yönel, ben iyi kızı çağırdım, Cansu yönel, Cansu yönel. Aydırım yönel kızdan alışkanını alıp karakmalıyım yollara bak.
1: Buldu, köp bırakmad. Onun din keyin... Yayken sayat yolları şunda ravandaydı, köp bırakmad. Çünkiyen yoktırıp anlattım siz, buldum. Ondan sonra dostlar, yani devamlıq mezmurlarımızdın sunumuza. Hani, birlikte anlayımdık. Dostlarga qatnaş deylo misal sözləp berimiz. 6-cı ayının 28-ci günü düşdün kiyin Shandong ölkəsi Jinan şəhri Lixia rayonu Quancheng yoluda MAX kiçik tipdiki SUV ni haydab, qoşumçu qol yolunu boylab minib, T şəkilli kesim yol ığızığı kilib, solğu burulub, qol yolğa kirməkçi bolğanda, qol yol içidiki normal tüz ketib atqan avtomobillarga yol bermay, məcburi burulub yol talaşmaqçı bolğan. Asaslıq ol yolda normal ketibatqan taksi şoförü

Tutuluş badede hop isimlik dostumuz. Hotten kutsudu maşılla bek küpke dostla. Paylanğa şiman gaysıla. Onda olsa dostla. Hem de yol uçurlarız əbəsanla ər vaxt karşı alımız. Anğıtı boğa arlıqda dostlağa bir naqşı tağdım kılaylı.

0: Balam! Balam, gözüm açı!
1: Gel kutsal ağacı! Ayıp mısın?
0: Balam!
1: Gel kutsal ağacı, kutkuzulam!
0: Kutkuzulam!
2: Ata anılar ve kadın keyin kança puşayman kılsanlamı ornığı gelmeydi. Keyinki puşayman özünge düşmen.
3: Balınızı köyünsünüz. Balınız ne? Abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkar kızman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Hukuki ölçümüdün paydalanıp, Çunga Halk Cumhuriyeti'nin Beqatar İşlep Çıkırış Kanunu'nun 102. maddesine asasen Şinşan Şahri Xinyuan Transport Çeklik Şirketi'ye 20 min yuan cerimanı koyuş memuri cezası bergen. Hem de kanunu kılıp kılmışını tüzütüşkü buyurgan. Çunga Halk Cumhuriyeti'nin Beqatar İşlep Çıkırış Kanunu'nun 94. maddesinin 1. tarmağına asasen Chow X'ge 20 min yuan cerimanı koyuş memuri cezası bergen. Hem de kanunu kılıp kılmışını tüzütüşkü buyurgan. Çunga Halk Cumhuriyeti'nin Beqatar İşlep Çıkırış Kanunu'nun 96. maddesine asasen Suy X'ge 10 min yuan cerimanı koyuş memuri cezası bergen. Hem de kanunu kılıp kılmışını tüzütüşkü buyurgan. Ceza uçuru Abdumobil Tavacaydaki katnaş transport mesul tarmakı yolunup nazarat kılıp başkuruş küçeytilgen. Şinşan şehri Fengchuan rayonu katnaş transport idarisi Tavacaydaki barlık yolmuşu yük transport karxanlarını teşkillep Beqatar işlep çıkırış ibret terbiyesi yığını içip Şinşan şehri Xinyuan transport çeklik şirketinin kanunu kılaplı kılış meselesini umumi uxturuş kılgan. Karxanalarda turuş məxsus adam əvətib nazarət qılıb, karxanaların avtomobillərini hərəkət aldıda nazarət qılı sistemisini asıraş və tüzəşni əmilləşdirişini nazarət qılıb, bəlgiləmiqə xilaplıq qılğan şopurlarını iş ornudun toxtutub tərbiyyilgən. İçki bixətərlik başqırış tüzümüqə tüzdüş kırgızıb, avtomobillərinin könüllük yürüş xətrini başqırış və tizgilləşini küçəytgən. Katnaş dilo misallardan sözləp edok. Hani dostladın kegen yol uçurlarını yet güzeyli ya. Rukiye, avazlı uçurladın. Dostan ha. Rukiye, avazınız pek şokun deyiriz çürülük mü ha? Abdurim efendim.
1: Buraya ziyaret edip 4 gozide yol kayarı. Aydurum yolu. Ben de kızı sıradım. Nungan yolu yazık kendim yolları var.
0: Ayla, ana mektubunuzun Xımacan Mektep Rayon Etrafı'daki yolla acayip ravan kendiydi Şirali, rahmet. Şakırcan.
2: Seni eskert işler ismi koydu, katına saksı ba, rahmet.
0: Bir şey bakken.
2: Rensin koydu, garibden şerif dağılı, yakın kalsın üstü köylük yol bölgede. Dolmaşları kaşıbı görülge okuydu.
0: Şu sebepten.
2: Seni eskert işler ismi koydu, katına saksı ba, rahmet.
0: Buldu. Daha sağlı uçuların ki yani damlı uçur bir işin karşılığımıza dostlar. Bu programımız ne? Eğiz başka sağlamlıkla köngül bölü dağılarının yakışı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşluk amulatoriyası alayda tələb kıldı. Bu oranğa köptün köp rahmet etimize.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçe şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizi emre.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Hız Hemra programımız.

0: Әң еңі ел ұшырларыны біздің аңлан.
1: Қатнаш қалақылар ұшыр мәсләтләдін дәл вақтыда қәвәрдар болың.
0: Ел үріш сәпіріңіздікі шатлық дәқиқілерге біздің ерішін.
1: Қатнаш қалақылар бешіңіз қиты батқан суалырыңызға біз арқылық жауапқа ерішін.
0: Программымыз арқылық сілер білән сірдеші іштәмлеріне толымы қымметлік вә әхметлік деп қарап, маны бүгін мұ дәл вақтыда микрофон алдығы келдік, мән риясатчы Яшар Ялқын.
1: Яхшы кейфият өлкеде үй кайтыш сапырыңларны әһмиятке ие кылдырган мунбар юлларыңызды без Сәмира программабыз башланды. Программабыз яктырып аңлагайсызлар. Мен риясатчы достоңлар Рушенгүл Басет. Хош кадырлык достлар, шуна кылып кешке юлларыңызды без Сәмира программабызны башлап алдык.
2: Туура.
1: Şuna kılıp bugün hem de 7. ayının 31. günü ya.
2: Doğru.
1: 7. ayının en akırık günü ya.
2: Doğru.
1: Bugün haftanın akırı ya.
2: Doğru.
1: Yolla da yaptım o bulla köpe.
2: Doğru.
1: Nurgun dostlarımız herkese işten düşüp müşü çaylağa, toylağa, yakin müşü dostlar yığılışı, tukallar yığılışı mağdı ya.
2: Açtan mağdı de.
1: İnik ha.
2: He.
1: Ondan sakın programımız kızgınlık falan katmaşkaysla. Bir günlük müş hizmet, uygun iştiranlarını, soğut seydik iştiranlarını akırlaştırı. Bana bir kıl. Orgın, kitu atamsla ya ki keyfiyatınla nait yakışma et uygun demalımız. Demalgan dikken birimiz takka, birimiz bakmağımız. Demeliş güldürümüzü nait de çüş uklap. Da bir bulumuzla hoşal, kitu atısla edip uyluduk.
2: Ay bugün bek hoşal. Şimdi
1: hoşal, he, hoşal iş kılıp. Çokum hoşal. Ondan sonra şunda bir yakış keyfiyatta programımız katmaşsanlar buldu. Hem de ancı mıncı bir yollarda tosulup gelip. Sel keyfiyatımda bir tosulup kalan dostlar yapıp kalsanlar keşke yollarınızı bir semra programımız arkalık. Sizlerin keyfiyatınla kalmışı azırak bulsun mu bir melhem bulalısa kaşıyor. Sen mındıgırak hıp kalan keyfiyatınla mındıgırak hıp kalsa biz buna ait hoş bulumuz kalan hizmetlerimizin şunda kıl.
0: Doğru da. Dostlarımızla programımızı kızgın katmışıp. Muşu yol uçurları, may uçurları, gaz uçurları. Hem biz bilen ortaklaşan timil abosu yol uçurlarını karşılığımız. Reşiniz konumuzdan numara bosa XC1074FM.
1: Şunda. Onundan başka hem de doyun şüphiha adımı biz peyda bulduk dostlar. Doyun şüphiha arkalık mı? Körüp durup anlaş imkanı itibar dostlar alsanlar, körüp durup anlasanlar buludu. Hem de radyo degenle burun anlaytık hazır körüp durup anlasa, onu o zorumu başkaca. Körüp durup anlatkan dostlar alıp kalsanlar, mında fınşan kıp koyuşunu unutup kalmanlar, diyen zan kılışını unutup kalmanlar. Rahmet dostlar. Anan iken...

0: Ey şansın eşki bana
1: Yaşım
0: salam kıl.
1: şile, ben Nihat.
0: Ha.
1: Men şansının oğlu digide.
0: Can o can. Hadi ekilt kitap tıka, uttinden uttinden de ekilt kitap tıka. Ma umak bu hazır kaç aylık mışım da karap baksam bir 10 aylık boptum değil mi?
2: Ey
0: 8 9 ay
2: Meyfuran
0: 10
2: o
0: ay.
2: Nihat'ın ağzını nemçiltip koydun ya?
0: O çişleydi lan nese doğru?
2: Nemçiledi o?
0: Sizin gözün ozum da karap kömede hiç göründü mü?
2: Ya ben de ha o Ençen de bir hatarlık tasmasına ile katkı yarın çiltip koydum ki deptim ya.
0: Yok. O şuna adak durdu cümü. Ya ya ya ya.
2: Oyuncuk ya.
0: Özü çişleydi lan oyuncuk ike. Müştap demdi gerçi bizge ma gəkılıp manda salam kılanmıgan bolsun mu meyşen şanı oğlu mına. Bizge şıpiyan arkalık özünün salamlarını yollaptı. Gap kıl alaydıgan bolgan çağda azır radio anlap çoğ oldu değil mi şu balla? Gap kıl alaydıgan çağda şuna olan silahının avazınlarını anlap çoğ olgan değil mi yaşarsın
2: yani
0: bir,
2: yine yani bir 10-15 yıldınki ne?
0: Şimdi ne oldu?
2: Şirali deydi işki bozak belli işlepti kulakları din boptu. Yakşı mı bozak riyasetçile Kaşgar şarkı yolu şarkının uzartılgan yolu böyle ki ravan deydi.
0: Siz tüzük gap kılancı mı oynap gap kısa mı oylap gap kıl deydiğen gap bağ. Onda dümen ha biz de gelmiş şimdi işliginimizde naayet hoş. Şunda kursan.
2: Aylık günü çöktük minim deydi odan. Siz bek işildiniz, sizden bisminiz eğirken, sizden deykvenleriniz cikken, siz cik maaşı almadıp cik işleysizken. Banka kartınız kaç pul var, kaç maaşı alsız da ben beni sor deydi. Birini
0: mi yapmadım ben? Bu ergiz selika şunun da hizmetken nispetten ottak bir iştiyakı bakken, kesimini yakış gördükken, muş özünün kesimini, muş mikrofonu yakış gördükken, anlık uçlar için bir mülazimeti bulay depdu. Diyendek bunda hiyalan kımaydı da, bu aman da işle bunu bozaktı man. Neymiş bunda oylaydı kanda neymen de ha?
2: Oylu mu salam buldu onda ondan sonra.
0: O adam öz kanda öz hıyaldır şunda oldu cümo. Müşri
2: bazı gibi bekti olur. Bek bek bek koşulmayın cümo.
0: Şuna ola öz aldaydı konsul kursunun güzel kaç teşe karap mağa yönüştü maşallah intihan köp tosluk getti. Boşura ho ama öz al. Bu tem de başlağın dışında başlap bu akşaydı. Varız doktor neymdaydı keyfiyatım ancak. Bu 29 yaş.
2: Neyim bu da?
0: Bimar, bimar saksız olup
2: kaptı. Bıptı.
0: Doktorlarının keyfiyatı mı bazı da hemşinden.
2: Mehmet Ali deydi oğlum.
0: Mağuşorunuz görüp bizim başkaca bir kıl bop kaldık reske kısam varız can. Varız doktor.
2: Yakşıp gite.
0: Yakşıp gite, onuşlup gite. Silahlı bulsanla yakşıp gite.
2: Doğru.
0: Buldurak salametliğinden aslik gelişini ümit kılımız çünkü.
2: Mehmet Ali deydi oğlum. Lomen çın kutsu Ravan. Yaşlar oynusun. Yaşlar yaş bolgan ninkin. Silah dem ama işlenla yaş çoğalla.
0: Yok ey. Dem alımız. Nöbet bu 3 kilodu. Dem alımız. Kaplan.
3: Roşen gün maaş şifon kola çıkarırken mezunlarınızı mesaf zara kutu çıkarmak yaşlılar mezunlar.
0: Heee.
3: Anayi karanlık ağam. Kasatmanın göçünen keçiye karatırıyam ha.
0: Heee. Makul buldu.
2: Sizge talepke o.
0: Talepke ne? Bu şahsi talepke ne? Makul buldu rahmet.
4: Heee. Yaşmışlar, yaşıtlar, yaşıtlarımlar.
0: Ne? Yaşar.
2: Kanda.
0: Nimikin de bunda karmak kalır.
2: Hem ben mini davatam size. Ha ayran kaldım burası ayran kaldım.
0: Şey. Lakin meyfurunun azık keyfiyat intan yaxşı. Mışında hoşal anılar degen. Hoşal balların terbiyle katar koşudu. Keyfiyatınızdan her vakit mışında yaxşı buluşun ümit kalımız. Çünkü meyşen şılsının keyfiyatınız bunda bunda koymuşsun. Şu keyfiyatınız şunda yaxşı. Balının keyfiyatı mışında turak bolu demez mi onun keyfiyatı yaxşı olsa.
2: Ma Shing AX6F05 degen dostumuz deydi. Qandaq bir vasıka ötüşün olanı görümüz deydi. Siz hazırını özde doyingni içip, izdeş ramkısıga Shinjiang 1074 dep bassanız, Roshengül adam ikimiz çıkımız şartlı kıpla.
0: Şuna olur da. İçin hazır.
2: Hazır.
0: İçi kırıp görünler, onu üstüge ama bir vasıka ötüşün körü atkalla alıp kalsanla. Jinur Jibojen degen içi kırıp durup körüp, anın kırıp durup da diyen zanlarını kıp köysanla bana hakiki köygen bul sile. Ha bulun deyin morlap köysanla o tas köygendek olmayı sile cümü. Köygendikin bəri bir köygendikin içi kırıp diyen zan kılıp ançı mınçı bir rakamlar altı rakamı da külgen ustuğu aşında bir pünlülen kıgaş köysanla tamamen buludu dostlar cümü.
2: Hazırdan özledim bu bana Lao Tongshue degen dostumuz, 46 degen dostumuz küşülüp hazır. Ho ben bilirim yollar.
0: Rahmet. Qarmay şərq köçüləri, qarmay qərb köçüləri, dostluq yollarında avtomobillər köp. Niyə uçurun Abdikerem əfəndim əvətib də 6-cı kilim minin balamı tapşırıq işləyətidu. Mən yiyində oturub kitab oxub ultadım dəna, kitabını onu tutqan sizə. Kitap oxuğan qiyafət kırvamıqan sizə, kitab tətir tutub oturub amacımı.
2: Mən də preymi qanda kitab oxuğun.
0: Kitabın içi kilfunu yuşurub amıqan sizə.
2: Hə, mən şu qəpini demək istəyim. Mən nəxmiş qəpini demək istəyim.
0: 6-cı kilim, kitab oxuydus anca, niyə qətməyim ki, mən. Vay köyün, bu qoçuğa çıxıb balsın, üstəllərini qoyub löyünü aldıqa. Oy, sizlə yaman bir xil salqın, daq. Şamallıq oturup tapşırıq işlər kitibsizlər də oldu yeyduğa miyi üçü bilir etdiq. Ma balınız üçün təyarılğan tapşırıq işləş ma muhitini mən yaqtadım cümü. Ma bulu dike.
2: Ma bulu dike.
0: Ma muhit bulu dike. A öydə tapşırıq işləşini muhitini yaxşı görməgən bolsa ballarını da yolla elqa uyunun aldınları uylılığa açıq bilib manda bir orunduqlarını üstəllərini qoyub əsə.
2: Mən eyni vaxtıda
0: muştay. Kılımdan işləm dike.
2: Yollağa açıqıb tapşırıqlarını işlətkən bolsa. Yine oxşaşdı yəmdə şuna.
0: Qoy onda sırtqa çıxıb getgan bu sportlıq peçki itdiniz jumu?
2: Bilib aldınız.
0: Uyunun içi tutanmay degan sizni. Qağlıqning madaniyat yo'llari shunda ravon shu prodoslarning ravon yo'l yurishin so'rayman deydi Asanjon Fontan. Rahmat jumu.
2: Shuning bilan Uysanjon nim deydi dedim. Shunda qilib Mavlud Ibrohimning pensiyaga kelib ketgini rost bo'ldi. Ha. Bak yaxshi riyosatchi, bir kishilik o'rni botdi. Bizlar bak amroqdi. Xayr bo'pti. Ey Mavludga pensiyaga chiqasimmi? Sanatoriyaga kelsimmi? Ishqi ba.
0: Ey, Roskaya qalanda Mavlud kompensiyaya çıxılgan yana 15-20 yıl bar cümü, onda aldıratmaqla, könlük yıldı.
2: Şunday Mavlud.
0: Onda baldır pensiyaya çıxmaydı. Yana nurgun riyasetçilerin tərbiyyilab qatar qoşub olgan dinkin, ondan pensiyaya çıxıdı.
2: O vaxtı da min yandı.
0: Hazır man narat yaylaqlarda. Sayram kölü boylarda. Mandaq.
2: Narat yaylaqları deyəməz, to.
0: Aşağıda. Tekəs yaylaqları deyəməyə. Qulcu çapçal yönülüş bilən Mongol kürək bardığan yolu uçuqmı bilib baxay digən deydi. Qulcu çapçal yönülüş bilən Mongol kürək bardığan yollarının əhvalıdın dostlarının sonra baxam dəqəm bizgə alaydı bir əhval buldu edəb uçur kəmmi deyəmə Qulcu çapçal yönülüş bilən Mongol kürək bardığan yol. Bizmə bir qarı yitəyli cümə? Yolla hazırçı uçuq o yolla qanı bir uçur ilgiləyli ə? Шичиху йоллар аван, а? Курбанжан, мақул болды, рахмет сізге, жумы? Шын оңылан күчәдің йол қабірі күчә Тяншан йолы ғарыптың шарыққа Тянчау көрікінің асты қызыл чырақ тапты мұ бұлла көп тосылып кетті. Қаршы өлінішім тосылып кетті дейді күчә таксиінің ұшуыры, а?
2: Абдуғыны ішкінланы ішчігі кіріп көрей десем, дәрваз башқырғычы кәгілі қоймады, қандақ қылыма дейді.
0: Қандай кеп қалды?
2: Сіз ішкімізді көрмеді, ма бейвас көсіштін көрмеді дедіңіз ма, идарын алдық беріп алдыңыз ма?
0: Ә, манда қызық кек қығым кен тұқ, қабдығын ені, сілән көрмен дейсен ма, дәрі ба, ә, ой. Ой, азыр бір адамны көме қанда асан, ә, көген лай кәген бұс, мандал телефон ачысылай, я дуын ачысылай, я кеуымыса, мандалы шыпен елі саңла бір аң көгіл болуды жұмы. Шына му?
2: Доғра.
0: Қанда дедім? Сәви ұқчорыңыз тапшырып алдық, мұнәвер әпенді мә ұшын. Үшемез, төтінші кеттімден. Adıldan sana aldı bək tosulub kətdə, yəni Ludin kəygən yolun işləyidi, İbrahim canı, rəhmətsiz gəcəm.
2: Yasin can deydi hazır, Yaşar Buvay ilə Momayının kəyindən vitamin, sayət, toluqluqlu bağmamsız, işkisini yolu səhb qoyubsız, şu açda turistləşdim.
0: Yəmə, növət bu içkilə, aval bizdinkilə.
2: Açda mı?
0: Yaşar hazır ki, özlədin kəsin dəb oturub durduğun vaqıtlar. Şuna mı?
2: Ay, şunda deymən də, onda dimsəm bir qandın.
0: Ama uçurlar bək köp, bəz uçurlar çıxmay qalsa qapılmay bir qayt yollığan bulsanlar dostlar cümə uçurlar çıxmız bək kimdə könlünlər əkətməz yığılan sorayımız. Cucan yolu 3. doktorxandın Yanavat yolu qarab mağa yolun işlə maşınlar bək köp dostluş bağda idi. Gəngo bulan, rəhmət.
2: Man axşını anlap Zükrə ədəmini seyğəndim.
0: Qaysı ma?
2: Eytidiqə yeri gəldəməz mi?
0: Zükrə ədəm eyti olam da man axşı.
2: Hə, eytidu.
0: Oye. Boşa eyti ol da.
2: Ой, вақырайды ғуыз.
0: Бірдәм әсілі олам сөйірі.
2: Аңлығычылы әзірін етіп әвәт күрді қыраған.

0: Voy, şunu olandı.
1: Oğlum Cakış, ben akşam
0: tatlı getirdim. Hem de kim nesliyiz?
1: Siz ne?
0: Nasıl doğumlu kuşurlar karaylayma, emkar gülüm yüştükledeydi, et avaray kanda bulduken bir kara baksanla, et öydükilerini elip sayayet kükildi degen. Özümüz kava pişirip, yedek menzirlik ürümç etrafı diyerler, bu tavsiye akan bulsanla, de kuşur yollaptı. Aa, ilgi. Ne mücü? İlgi.
1: Aa, ilgi.
0: Donbay yangudu ki, ekber guan huykam labaya. Aşağıda çü kavabını pişirip birdik elikin.
1: Hem de kavaptan aldık verip özen pişiray digentim lisansız mı meyli?
0: Meyli, umu meyli. Lekin ayağının menzirsim çıraylık kema. Sula yıkıp durgan, urunduklar koyulgan, menzirsim şunda çıraylık. Telefon aldan dep koyup aşağıya basınız mı buldu? Ama nurgun dostlar berip, naayt yakşı inkaslarını, tavsiyelerini kıldığım. Onun da başka hem de özenle kavap uyanıp pişirip yayımız deysenle ama şirin götürepte.
1: Şirin götürepte mi?
0: Aşağıda mı ilk urun bilen temilleydi o mesela?
1: Temilleydi.
0: Urun bilen temillegendeki kavaptan beri de aşağıda yepkesenle mi buludu? Yani çoğu yanıkında yala bak tavsiye kısak. Hem de etişen bekşen boğandıkken belki ma o anlıkçımız gibi emez. Nurgun dostlarımızın ihtiyacı bağım ikin değil mi? Aşında berip oynayıp geldiğin yerler geçiyor.
1: Lekin çokun belgelengen yege berip onun ikin ot kalap kavap pişirip kıldığın işini kılınlar. Eğer de onda bulunsa.
0: Kalganlı yege onda kavaptan tiktu ağıl olmaydı cümle.
1: Olmaydı he. Roşengül Adem'nin bağı ilik okuğun ilik orman otudun sakılını mezleydiğin şeyde şu vekatte şunun okşaş. Hem de ot ne ilip natağlağı çıkmayımız mehsus belirleyenge yerleri bağım. İşte silahçı mülazimet kılığa yele bağı şeye çıkıp uzanla pişirip. Bambısı tayya kavap ne yememsin özümüz kavap pişirimiz de bu kavap ötküzüp onu pişirip. Emmi yarınlan spurt tıp kağandı ne
0: tayya kavap ne. Ya ama nurgun er yoldaşlar kandayken deysiniz ilik aildikisi de öyüdikiller geçiyor. Şimdi kavap pişirip ballarga öyüdikillere bir xil muhabbet tuyg'usi.
1: Voy, adam-ada, o'sh bir patch rasm chiqartal shpingni atpong uchang chiqarib oldigan ish-a, do'stlar chamir kiy chiqarib
0: oldi. Odam muhabbet tuyg'usi bo'lmamda sizlarda?
1: Bular balkim lekin nim avarchilik. Lekin men pishirma agarda mushta kavob yo'q, mushta belgilangan yerlar bo'lsa pishirma hamda aytinglar men pishiray deb. Ham lekin deyman go.
0: Ha onu bekleyin. Teli efendim, xalq yo'lining ko'rikusida, xalq yo'li ko'rikusi mashallah ko'pning o'chirini qoldirgan ekan. Rahmat sizga. Abdurrahman Kamsom kiçe.
2: Ha, kapsal bilem ultra baba yol uçuşka ama maşin dert çıkıyor. Sen geldin bir gün bunlar arayla. Keyken açma bu kadar. Yaman maşin dert çıkıyor arayla.
0: Haa, makul makul. Buldu.
1: Kim dem olsa olsun Roşengül dem ama işilsin deydi o Mehmet Ali sizni.
0: Oğlum siz bireyle onda diyen bile cıkla hazır bek talep kıketti Roşengül. Siz mi uya bir ay fakat bana işleyirken siz ızrak makaşkayla kep koyun. Ayayla birip koyun, taş kurgalla birip koyun deyip çoğum endim bek talep kıketti. Şu anla anlıkçılarının küçük talepi asasen hem de şunda bir uğrulaştırış kısa kuludu akışaydı.
1: Doğru.
0: Ama talepini yad koysak olmaydı o.
1: Doğru.
0: Köpçülükniki talepin asas kılımız onu istiyor.
1: Enver kamim deydi o dağdığı. Yaşar tönügün mevlüt kamini sanatoriyaya apırıp etik davata dedik pinsiye çıkmayı apırıp etik anlamam yegin. Şu a mevlüt kamının ekvalı kan da nedin ne gideceği şunu bileydi şu Zühre Adem akıda git kaldı.
0: Enver kam oylu devi mentik pinsiye çıkmadım. Mentik sanatoriyaya bağımadım. Bu mevlütten ketken kızık bu deyip Enver kam şimdi.
1: Hazır tazı işemeye kağıtı değil.
0: Mevlüt'ün yaş balla olmayı bizgi nispeten deyip çoğuşunda devatı da hazır.
1: Tortaksi Yasıncan, danlık dön ahri danlıklıkını kıldı deydi.
0: Hey, danlık dön tuzlu kitipti de, şunu olan. Abdullah Hüten'nin bir avazı kuşur bağlayla.
3: Böylece bir tat yolu söylemek olsan, ablanın Allah'ın sıratı başını çok azı bırakın ayına tutup
0: makul buldu rahmet.
3: Vay, o öz kuşursa kalan okşamaydı sen, ben okşamıştım, ben okşamıştım da müzik etmeye. Hem de ağanın üzülüp, boş edip, ağanı kısak sen, kenar erdenen tutaydı. Şurak mesaj, bunun başka mesaj yoktu ben. Üzülüp, kuşursak da, yakşı bulundu ki, diyen geçtim, verici ağaç. Erden tutaydı ama. Şok ya, bunu da kendin, ay kavapçı. Mutlaka kavapçı, şüphelen kavapçı, tatlı olmam da.
0: Ay vay, ben tek başına oyla gittim ben o, öydükiler pişirip başına kavaplan yüz varsa. Mesela hanım kızdan bir okşağın bir vaxt tamak gittim ben öydükiler yüzsek şuna hoşu gittimiz. Çünkü mesela öydükiler okşaptı dese, o tamak niye boğuş sonra gittim bazı hanım kıza, okşaptı mı? Vay tamakım okşaptı mı diyen de, şahsen benim başına soru olayım ben. Bir kıl hoşu gittimiz, silahın başına hoş olduğu akşayı da tıkamaz mı? Esna pul ticikini alırken de Abdullah Hüten o.
1: Aynı vaxtlarda akamı şu pul ticikini siz gittin, yüzünüz gibi diyenmeyi şu şuna diyen gap olmamam da bu gitmen ki. Hoşu gitmen ki de buna da koyan gap o, siz şunun işinip oldurup siz bana müştaddi.
0: Vay onun işinip ben müşkün

0: Şirketim emes mi?
1: Şirali deydi o, Kaşgar şarkı yoldan şarktan garip görevan. Dep, ben de kuya Şirali sızmam, biz hizmettaşlarının oturusu o suğa...
0: Salanmaydı.
1: Soğakçılık saman ayım, o
0: da kuya. Bizim miyimiz hili terakki kıgancı mı Şirali? Bir işki kız gipinizle onda yüylüp getmeydi ben. Şünçilik tep kuya sizge. Abdurayım efendim.
2: Bir şey yapıp çöğüt, yol kayarı. Çünkü yolu. Her bayıdan mı yolu kızdın? 130 metre tarafından yolları var.
0: Hey, makul buldu, rahmet sizge. Ben bir hoş alıp kalı, ben programını saklayıp gözüm tutup gitti. İşlerinle yakışıyorsun, de bir yedi bir anlıkçımız için yollaptı. Rahmet, sizden işleriniz mi yakışı bulsun, cümle?

0: Mevlüt'ün çeçiminin az bu kaçkı. Ben de bunu pinseye çık ettim ki değil mi? Mevlüt kamdan aşı çeçimi çoğu yeşilin baldır pinseye çık valdı. Şuna mı? Çeçi ya yeşilin baldır pinseye çık valdı.
1: Siz çeçi bile yeşilin siliş durmansız Mevlüt kamdan Amerika. Aman baldır pinseye çıksız.
0: Ay yeşil bile çeçi çıkışan may. Ay çeçi baldır aşında.
1: Aşta bir işle bop kalan.
0: Çıkışan may çeğe yeşil bile. Az yeş çıkışkan bosa hazır digen tazamış kaşının üstü gece çeçi var yeşil o bu musa.
1: Hazır digen çeçini itip. Fülep.
0: Aa sen gişendim tavsiye kılmen deydi. Üzü kavap yiyiz buluduğun muhit menzirisi bek yakışken. Çoğunluğun edip çıkışkan maskeldiyken deydi Nurcan. Sen gişen çoğu.
1: Bılı valdık ha.
0: Hey balla bu ezan kımmetlik demez maksat. Ballarımız bilen bir taraftan göğüş doğurup bir taraftan sayı doğurup özümüz kolçu ötküzüp pişirip yesek başkası bir keyfiyat buludu. Pulunu ticeymen deyip yaydığa adam sayıdaki çıkma öde lagman yetip yiyiz pul ticelmem de onça ola demen la deyip. Şuna tol iş kessen la. Yok pul ticey işte yok bu könüllü yolu da öz kavap kubi yiyiz yakış edip bunda tanışıp yetmen la. Ama adamın ki yakış görüş yoksa şu muydu o? Ama adamın yakış görüşü ge bazı bir mücazırge ürmet kılaylı. Bazı bir tallaşlarga hürmet kılaylı. Neymiş qanda qılıdı? Neymiş vay deb üzümüzdikini da zolap tansaq bazı taz toğrumay qılıdı. Şoğa məsələn yaşardakilər sal uğurlar yaxşı köməydi onda neym qılmız deb oylaydı. Amma da bir ballar bilan qolçu qolça mında işin yaxşı gördüganlar bolsa amda ular berib aşındaq kavab qıb işin yaxşı görməyilə emasmı?
1: Yaşarda qanda adamlar?
0: Neym dedim? Qanda adamlar? Yaşarda yaş ballar dedim ha. Yaşla sen.
1: Abdullah Kotan sizin davatıda ya bana arsada ya ben de koyayım.
0: Ya ama Abdullah Kotan yaşıyor musa? Bizim şimali yolu yollara var diye uçurunumu tapşırıp aldık cuma.
1: Ma yiyeceğinliğe bek hoşal hazır. Siz neyimi hoşu gitsiz?
0: Kim hoşu gitti?
1: Cay özelle uçuret turuşku başıldı ya bek yakşı oldu ya la la la la la de bek hoşal.
0: Cay özel işleydi.
1: Şununla.
0: Şuna her kim? Bu şu küllük satıdığı adam yağmur yağısı hoş oludu. Aptap çıksa doğapçı hoş oludu. Degendekçi. Ava soğuk olsun matancı hoş oludu. Mışın da işim.
1: Doğru. Ya bugün keşt may üsü durası ya.
0: May bağısı da özgürüş oludu. Bugün keşt may bağısı da özgürüş oludu. May bağısı üsü du. Şuna ama may kaçırlaydıgan dostla alıp kalsanla. Hem de vaxtı da kaçırlayınla. Tönü günden yakı, ettigenden yakı. Aşı geplen devattımız.
1: Neymiş ki man abay dağ koymadığınız baldır kaya geçe.
0: Sizin maşını maylık maşını mı?
1: Minin maşını
0: mı? Gözlükemez mi?
1: Duydunuz ya ama gitme ya.
0: Yeni düşüp kaçırsanız mı? Ülgürsüz.
1: Ülgürem de.
0: Ülgürsüz, ülgürsüz. Belki
1: üçüre türüp gitip, jigrim tüp bu kez
0: çoğsa. Kamay kılamı, maydep durmamız.
1: Kamay kılamız, kanda kılamı.
0: May kılamız, kanda kılamı. Ba, ba, ba. Keşke ülgürsüz cümü.
1: Ma aynur.
0: Rüşengül bas, ühre edem ne geydi vettan sayı etme. Ben öyle vettim, heydi vetmeyme.
1: Ama şu Rüşengül edeme.
0: Minin onda heydi vitiş, nimem yok. Mağın öpes haydivet küm yok. Siz için benim haydivet küm bağımı Zühre adamını da pekine.
1: Ya tünügün özü Yaşar, Fukam, siz, Mevlütkam, sanatörek, apır koyup siz. Mehmet'im de Zühre adamını şu sanatörek, apır vitey. Aşkısı aşağıda bir sülen paranlaşıp, kilip, aşağıda sır dişip, mun düşüp, oltasın. Şikimiz programı işli bitiliydi. Gente şunu olan şikimiz, şikisinin koltuğunun götürüplü sanatörek apır vettik aşağıda.
0: Kim, mamma? Yakı. Men ona onda apre versem men onun işlep kalgan tutsam herkes apre etmeyme. Uşlap kaytur kay gün ba minan.
1: Çok karar kesin. Hem yolu
0: çıkan buzlu kaytur kay gün ba etler kayt kes up diye etü gün depti gemiş de uylavat kan imem et dahi.
1: Zühre adam anlavat kan bulsa ama davatı da çok karar kayt kilim.
0: Lakin sizge mu ba mangı mu ba deydiğim bir iş ba de Zühre adam. Ne mu Zühre adam? Şunu olan hazır mı Abdükerim efendim ne havası?
2: Yol şöyle şeref olmayan için kutsulur, garip aylan mutlu yürü, şeref şişten kutsulur, şişten yollur, maşalı salkı.
0: Makul buldu rahmet. Yasincan efendim, Ruşengül siz kapıklanmayız, kapıklığını kılgılı, Uşurcan Bey usta demdi o.
1: Kim ne?
0: Ben bir hekimini kapıklanmayayım ben.
1: Siz ne aşı o?
0: Üzem kapı oplamış, hekini başkalarını aşı, hiç kimini kapıklanmayayım.
1: Siz ne aşı o, Uşurcan hem kapıklı buldu siz.
0: Oy, Uşurcan mı kapıklanmayla hazır?
1: Aşta mı?
0: He, hap kılamaydığın bu kez. Hap bulmayım ben.
1: Bu şurcakımdan gepleri ütme soketiydin.
0: Bir kimden o hap kılmayım ben. Bir hapı mı kılamaydı hazır? Sen başında kırak bir alet çekilin kağıt edin ben de.
1: Siz de aşta bir kalkan peyda oldunuz.
0: He. O kalkan ne diyen şun yıl, 30 ne yıl tırışıp aran şekillendirdim ben o kalkan ne. Meşk bas gaz kaçış punktada normal maykaç dağıtımız. Şopur dostlarının faydalanıp gelişini tavsiye akılımızdaydı Ali efendim cümle.
1: Abdükerim yolbaşçı.
2: Şeyken Kenizli'de Sınır Yol İdaresi'ni ister. Yani

0: Dostlar, anlamadığınızlar keşlik yollarınızı biz əmrə proqramısı.
1: Şundan qadırlıq dostlar, keşlik yollarınızı biz əmrə proqramımızı namı qulaqdan qulaqa yetkən pulunuz yetecəydiğən esil Abdul Bulligran Abdulları muşu Abdumobil klubu faaliyyətimizgi qatnış verib qoldu deyə proqramımızı.
0: Yəni oxşayışla 13 599 75 75 digən nomor bilə alaqlasanla əlli uzun siləgə müşü Abdumobilonlağa qanda Abdul Tallaş, Abdulun tipləri, nədə dükkallarının bağlıqı, adət ki, suallarını sorab qoysanla bulurdu, əmdə şunluğum cavab verirdi dəb oylayma əmənəm deyə, bir qalaqlarda. Qançı
1: əşkirdiniz, qançılık pul tapdınız dəb suallar sorab yeməklər ikinci
0: mü? Da şəxsi suallarını sormayım da, amivi suallarını sorsanla dəb birdu, dəb birdu. Yine bir müşu bizdeki Şincan'daki en isiltemli izleyiş faaliyetimizde katlaşkan bir yabba.
1: Sertem de Ertem deyip ki. Sizler izleyen her kıl temle bacımı. Ruca mumiyen sınım felki.
0: Ruca mumiyen?
1: Yuh bir tamak icat kıldım gu.
0: Ruca mu?
1: İşlesem gu. Lekin ebey kam okşarak sözleydiğen bu kalma ertekin.
0: Mal. Bizninki sevimli kriyasetçimiz Ruşengül Bastınki yeni bir icat kılgan.
1: Ya ben tamakka hazır isim koyup aldım. Ben bu tamakını çokum icat kılımı.
0: Ruca mumiyen.
1: Ruca mumiyen. Ruca mumiyen de bir tamak. Ağzımdan çıkıp gitti ya ben bu tamakını icat kılımı hemen. Kıpak ayıcım öykü.
0: Ben de preysizgi kanda içini ya. Muşu Ruca mumiyen arsığı adettimde göz seylen alıdığı. Siz muşu Ruca mumiyen arsığı çöp basınız şu aşı Ruca mumiyen buldu.
1: Kemirin açı kemir olmadı.
0: Bu değil burada.
1: Şunu lan müşünde buldu hem de bu kançlar müşü şuğu. Anda ama alımcan mı deydi alımcanların o yüzünü tökmeyi alım kupe huy dur oranın dönünde bu çör yollam gitti. Ama okşan isimliklerin özüre birbirisi tapşırıklı koysak olam neyme?
0: Ayda kısağım buldu.
1: Bayka bir şükürlüğe alımcan alımcan tapşırı iteyli. Bu işte hazı toğur mangmıgan yasıncanların yasıncanlığa tapşırı iteyli. Bunda olsa isimdaşlar özenle bir taraf kullanılamsa. Bunda başkuram silahkanda. Şama uçanın ağızdan bir yüz üç karap manganı maşallah bek köpken tosluş badaydı. Gengo balağına uçur ya. Oy obluz cansız kızıkkensiz. Maşınamda yolu uçup aydı uklap kaldı daydı ama toru taksi 55-53 şunda yumuşak yakşaydı istikensiz karganı maşın ne. Yolu uçulan uklut etken ağızdan kargan çağda.
0: Siz o şu tevirtip bu büşüktekli uklut etsiz kendi evlan ya.
1: Onda ma taksiyle de uklap kalsa uygut yitinle ama bardağın yerin inik dimigenlenci mi? Ma inik dimey uklap kalsa sen doğrulmayı kaldık genci.
0: Doğru.
1: Bardağın yerin dimey sen minip kalsanla sen artık minip itip sen de bunda bir gönlüsü yapıp kaldığın açıla olduk ya. Sayyoli şimaldın canıp karap mangan yolun içten maşallah beş çıktı yan uçurunu patu güle verdik durak mesizge.
0: Miyen de bir dostumuz namazı kuşur bakken lapakayla ya.
2: Selam selam bir yetkilik yok yol kabire. Sayyoli şöyüşmürünün aldı ya. Kuan falan terek bağırıp yolla tutup.
0: Vay bu yunumuzdaki boğulu vakrabli getti o.
1: Ay yolla tutulup onun çılık çılık kamga akşaydı karaganda.
0: Karsam, karsam, ma yine de ma fıçırını beri vatkeş, beri vatkaş biz geçiyor yine karsam. Hey. Deydi onun masaj töplü balsa ağırlı kakantı. Ne işle vakit var değil?
1: Oranturum, ben kitip silahı da hazır. İşki üç balısı balığa o maçlığa çıkardığım buz keyni orunduktu işgili. Buruşup kalırken.
0: Abler Kotan taksimini bek izlep du. Yaşarka, hey yaşarka.

0: Yaşar kay nim boldi?
1: Siz gel deydigan gapmi ekan tuqu?
0: Mangil deysiz davrin.
1: Religonsi mayqachlash punktida uchratda mashinalar ko'p emas ekan, misha kelsanglar bo'ldi ekan deydi. Qurbonjon jumi?
0: Qashqarlik novchinikini angliqma.
1: Yoq, anglamadik, angli taylik.
2: Jalan 1074 yashar kay qaydadan chiqdikma?
0: Sizlar
2: o'zingizni yaxshilima.
1: Yaxshi, yaxshi. Sizlar uchun yaxshi turlimi?
2: Jigarni triyaga chiqdirib, sanatoriyaga gapirib, tashlab qo'lim bekerim bo'lardi. Unda emasa.
1: Oy, nimdiz ishindigan bolakin bu. Qashqarlik novchi deb ism qo'yganingiz bilan toz novchi emasmi? Siz nimdiz ishinib?
0: Unda emas shu. Bizni tashlab ketdi sayohatlarga.
1: Qanday yo'lasi ulam sizni?
0: İlvasım ilvi lan desem ilvanmaydı.
1: Nötkamla Zühre Adem'ge. Min iri şu ayki şu asanız he, ben mübarettim de pe.
0: Tünükün şu gepini dedim Zühre Adem'ge. Kaşkaya gibi vardı ki, kaşkaya denge.
1: Kaşkaya gibi vardı
0: ki. Kaşkaya taraflar gibi vardı ki. Şuna olan benim ilvi lan he. Qashqaga gib boradi ekan. Endi
1: sizni so'rak kelsa, nima qildi ekan?
0: Nimishki borasiz edi deb.
1: Nima qildi ekan? So'rak ketdim
0: da. To'yda borduqa o'xshaydi qarg'andan bu. Shuni olam, meni opirib akasiz zummamdo, men doktor tez sur'atlik tashildim, menga degan tuqma men paxma meni opirib akiling desam, chatoq yo'q fukam, aqli ishki o'rin ba, dedi. Unda degan bilan nima qilamusa? Ma'lutkam yap yedi bo'lmasa. Shuni baram edim.
1: Yana ozroq qiz yig'layotdi yashar.
0: Uni aqchan Oşurca kamga desem aqçan gözümün içinde paqpıp qaraqçan. Ha, hamını mən işləmdim.
1: Riyasetçi qanda tavlandı deyidigan bir gap açıyor Yaşar. Riyasetçi şunda damağanlarını urunuq işləb taldındı.
0: Maqula.
1: Kin Yaşar qanda tavlandı desem şu damağanlarını urunuq işləb, bisp işləb, keç gündüz işləb, şənbə yekşənbə işləb, dəmil işlədi işləb, şuna tavlangan deyib məndə gə qılmısandın. Şuna mı anlıqışlar bir gəqilənlə?
0: Ma açıq ayat nim deydi odan. Siz barmağın fıqam, yaxşı işlən. Onda cidəl qınmağın siz çoğlanın arıq.
1: Şəməsim, yarışamdı onda cidələ. Kiçik təxə bu. Şuna ola, rast cümə, bal digən bir günü çoğun maydı, başqırılğan yadır, avruz başqırış gərək. Balla, o əminəsi maqul dəb çoğun boğandı, gəpimiz anlıqda alsaq buludu. Baş-baştaq çoğunub qalıdı cümə, bu mısa, gəp anlıqdanla, andı azırqı balla burunqıdak başqırıl Qızıqına nə başquranmaysınlar deyibmi 6-cı kilinçi hazır. O joq.
0: Qaqşıblı qatdı.
1: Lakin 6-cı kin ajayib başqurdu balsın.
0: Aşdamı?
1: Hə, rəs aşındaq amdi. Netisim ajayib yaxşı şununda amda məşu. Am balası bir 12-13 yaşı kirdi amdi yana azraq çoğunlab balsın kin bir. Ali məktəblər yaxşıraq bir ali məktəblər ötkəndən kin 6-cı kilin ziyarət qısaq buludum. Bal tərbiyəsi doğrusu da. Siz qanda tərbiyələgan balanız nə deyibçi?
0: Amda öy sıxı
1: yaxşı tərbiyə atdı balsın.
0: Öy sıxı apa tapşırıqlarını bu gün işləməyə bir ətlədin işləsən bulduğu desə mə. Tişi salqın dərəxtin astı deyib tişiqə çıxıb apdı məsələ.
1: O bahallar gəçü, bahallar gəb səb qımaydı ki. Onda manda desə şu üydəlik bir dəm suxana kirgan, bir dəm televizorun açqan, bir dəm onqan, mantqan balının diqqət çeçilib olmaydı ekan deyib o öyünün oylısığa çıxıb orunduq qoyub aşağı qarab oturub deməsin bir talçıqını tutub.
0: Şirəli, qanda boldu ökəm, qanda boldu ökəm, mən sizgə nəmi dedim?
1: Siz nəmi dediniz, Şirəli?
0: Biz biləmi dəxin dediniz?
1: O Şirəli, sizdən bir şirkin qızın qeypinizdə yonda köpüb ketidigan, köpüşüb ketidigan Yaşar emas çümü? Qanda? Tünəgə maşından kəyində iki kişilik orun ba, apıray dediğin neymiş qıba, şinfu.
0: Davat imə mən şun.
1: Qanxı yolu canıb şimal yönlü işte maşallah köpken digen uçurunu gango balana vətib tücüm rəhmət sizgə. Andı mı Aptomobil körgəzimiz doğruluq sonra vatqan dostlamı köpken qadırlıq dostlamı da Aptomobil körgəzimizi 7-ci ayının 31-ci günüdün 8-ci ayının 3-ci günü gecə. Muşu Şincan yığın mahal qara yığın körgəz mərkizdə.
0: Şunda.
1: Şəhədi ütküzülüdü. Onun üstü kırış belti haqsız iken cümle, ayette ögün baradığallah bolsa haqsız basanlar bulu diken dostlar cümle.
0: Doğru he. 60'dan artıq marka, onun başqa yeni bazarğı selingan avtomobilla, müşün nurgun toloqlumula bakken, onun ki nurgun itibarla bakken, berib, körib, tallab, sılab, purab, tutup digendek, berib, aşağıda aylinib, kesanlar bulu diken.
1: Doğru, doğru.
0: Bizmi abay berib keldok. Bugün keçdə çıxırdığım bir şpingrimiz ba kösünla Roşengilədə məni ayaqda mayaqa aylandırıb aldı aqımğa manguzu bir moç avar qıvitib axırda bir talma maşını amay kit qaldı.
1: Ali kiras alamayım mən bilir.
0: Hə şu
1: alamaydı mə. Pul yox.
0: 7-ci ayının 31-dən 8-ci ayının 3-cü saat 14 keçə abay Roşengilədəm deyəndə 26-cı növbətlik Şincan xalqara maşın körgəzməsi buludu. Şununğa məşu Şincan xalqara yığın körgəzmə mərkəzi kimi yerib körüb
3: tanlab maşinni tanlab kessanglar tamamen buldu dostlar. Yine bir dep koyayli kiriş bileti haksız bilet ilinmaydı.
4: Yatinchaning 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
5: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyali avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
1: Hoşuna olsa kadirlik dostlar keşik yollarınızı biz Semra programımızı devamlaştırırız. Devamlı kuşurlar karayla. İlgar muallim deydi ama Yaşar ne Yaşar tanla adam işleyen sere takım yaşırdı. Yaşar işleyen sere yaşırıp gitti. Şu an işleyen yakışı çünkü mığınım işletken sere takım ütkürülüşü de deyimiz bıçakını bilgen sere takım ütkürülüşü de deyimiz demez mi?
0: Hmm.
1: Yaşar. Ma muallimden gepici bu.
0: Ha bu da. Ha. Nurdun Roza deydi, yaxşım oraya seçilir, maşinamını yanından alğan, qoxu qılıb, linşi payıcağı bilan sırtqı çıxsaq bulamda, bombamda üçün dəbbəgən bolsanız, linşi payıcağı bu üçün adəti ki, nomor taqtısıq oxşaş bolivirdi, cümə.
1: Oludu. Xuanxı yolu, Canıb Çimal yönlüşdə maşınlar köpkən digən uçurunu, qəngu bolan əvətib durak məsizgə.
0: Ədə, maşşauxı, düşən mükünü bir tağlanın arısı kırk etkən payda olab, qapta anlap baqam mı?
1: Anlap baqayla, nəyə?
2: Oturmakta
0: küçse. Onda diki ne bu mapta hem sen.
1: Çakçak o tam diki.
0: Ya aşta mı doğa?
1: Ya çakçak aşında.
0: Toktanga ben zikrim altına alıp bakayım.
2: Ha dedim lan benim mektep daha yok. Ha şu başkan muşun sürgü tutup oturmakta küçse var vakıta. Sen demiş
0: o. Kıkı ne bu? Bu mapta
1: mı? Şahı el gayran kağa okşaydı. Kısı taza amdan okumay bırak tuluk tuluk ütketken dike bu konuda ütki tutay bu tuğur emez bu taz amdan okumakan
0: kukul etmeyen kağa okşaydı. Bu yağancılık tuttu bu imtihanı küçeyken okşaydı deyip şuna bu kağa okşaydı.
1: Şuna olan siz tiş aman kev aldınız mı siz bir tağının arası kırıp gitken deyip ontay onda bir emez ki akıllıgan bu kap çıkıp siz cuma.
0: Ne?
1: He.
0: Siz saxtı
1: mı? Hem benim unutulama əsliminizin unutulu çıkmağın size.
0: Siz aç düşem günü kişi okuyu şudu he.
1: Şuraya Guangzhou'nın aldığı kızıl çırak ne işgıda ben demeyi üzerine bilebilenler kağınlı deydi. Ahmetcan tostup gitken ahval bu. Onda ma şembe işem takı çıkılırken sizler nurğullar birden. Yepinci evlenler ama asker dişten de koyuyla. Yeni birisi bək iğiz tağlağı çıkıp onda tine kitidigan işlavımı sunucu mu? Bir xatırlık dikkat kılanla andım ballarına çıkan da ama Döğünler yamaşkan, çışkan, çüşkan vakitlerde ama et ögün havam şuna yakışken et hava uçuk 20'den 30 celsiye gradus kıça yekşen bir günümü hava uçuk 21'den 31 celsiye gradus kıça ama Ürümçininki kelgüsü 3 günlük hava araya yakalım şuna yakışken
0: Doğru
1: Sayatla güye bir yer basanla bulu dike dostlar cümü Ayşemgül muallim uçu oranızı tapşırıp aldık avazınla anlap şununda kını kınım kapatmaya hoşuk ettim. Şiyen Jonşon'u aldı yollara van avam yakşı. Digen uçu oranı yollaptı. Buldu kaşkaylık noçı mansınız buldu cüm. Ettigen mi bir soğurgantınız mı şimdi? Abdurimka. Makul buldu rahmet. Mavu Mayıs cece de pısım koygan anlık uçumuz buna buraya tuzlup turup kalgan mı da bir koşumusun da tutkan için de uğulgan bir çıra ihbarlarını evet koyup demdi. Kaysi yol bilek tuzlup turup gelip başlarmış da ağır git var dikin tan. Şunu lan Tianjin şimali yolu yollara van. Dema şireliyen devamlık aşış. Yaşar kutrat kulu kit var size şunda ama şu MS çoğun kağın balken şu. Kaşka emek çoğun yolu uzak köyürükten ötüp ek tosluk kette deydi Bilal Tor taksiyle uçur ya. Neşvisel ontay tontay bu kaptı şahı. Tiyanşan vankanı aldı da maşınlar köpken digen uçur ne Guli evet tuttu cümle rahmetsizge Guli. Andan kadirlik dostlar, سلاح یک گزاران یا من داره اخطار بده.
0: شنوند ولن بگن جمعه ولاب کالدم است ما. آنچه میشه سایت لایک چکه بیکن اتراب که آنچه میشه ابتدم بله ایده چرچه ایده قمبرش لاب باب کالدنیم بله.
1: ما وقت ایلان
0: باب کالدیه.
1: باب کالدیه.
0: ایلان وقت باب کالدیه. وقت تقریبا ساعت تقریبا زر ساعت تقریبا کوب دپریم من. تقریبا تپالای دکان دوستلا چکم با. یزبیکان لا کایسان لا تقریبا تپالای اسلامو شو آذر مینان دیمک چون.
1: نیم دیمک چونم دیمک چی با؟
0: اشتا دیمک چی.
1: یشار نیم دیمک.
0: تقریبا تپالای دو دوستلا.
1: تپالای دو جمو عجایب تاکودگان مکیپسل لیکن جمو نیم دیمک چی مثلا یشار. تیپیکان لا.
0: آذرلا دیده اخرا.
1: تپام سان لاگو دپیر میزه.
0: Abdullah Hotem pulun bir nevet koyup dedi.
1: Yüz koyuyla ne ay sayı yakışıksan bula demeydi lan size.
6: Beijing vakti saat 20.
7: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Dostlar, anlamadıklarınlar. Keşlik yollarınızda bize mera programısı.
1: Biz neyim demekçi desek tip pop dey acayip tapalaydıgan bu kitipsiler cümle. Neyim demekçi boğunumuz, neyim deydiğinimiz ne bilirdiğin bir alet kitipsiler.
0: Ben demedim mu, dostlar tip
1: aldı, demedim mu. Şunda yaman bu kitipsiler cümle. Bir 174'nin ağlığı uçları kozadım.
0: Dostlar ben yaman demedim mu.
1: Akıllık, yaman. Çiçem, sezgür, samimi, ak gönül. Şunda ondan çok buldun lan.
0: Acab nakşamda toluk et. Et kuzmadınız mı?
1: Nasıl etmezsiniz?
0: Ben demedim mu, demedim mu? Dostlar tapalaydı o demedim mu?
1: Ay, muş melodiye, muş ahan kilem de.
0: Ben demedim mu, demedim mu? Diyençini tapalaydı o demedim mu? Degendik bana dostlar.
1: Diyençin tipi popt.
0: Bilivaldi ya. Hazır emmanla yakıcam bugün keşte mayının bahası üstüde de emmanla muşu cayı uzellede. Jürovat isle şu cayı uzen kırıp maykaçılgaş. Muşu diyençri yani şihu diyençri işçimlikini ilivilişini unutmanla. Şihu diyençri işçimliki Şincan'ın energiye işçimliki Toşkan Zaydikini ham materyal kılgan şeker miktarı tüven bedenge kuvvet toluklaydı onun başka bir yönge almıştırıp Setebiliş mukafatlığı eriş nisbeti 70% manda gap babiyada. Zökre adam aptike aylık günü tünü gün keştim ağın birini bədi. İçip baktım. Eşkini bədi. Birini içip kısa mukafat çıxmini eşkinsidim. Yeni bir yüengi koşup yeni bir botulka adep mukafat bədi. Şunu olan berip onu içip ettim. Hakikaten yakşı içimlikke. Dostlam o bek.
1: Anne keçin uxuya aldınız mı?
0: He?
1: Keçin uxuya aldınız mı?
0: Uxuya aldım hem de. Mən ilike... Bunda energiya ishchimligi, onun keyin qahra deganda ishchimliklarni issam ularga kech uxlamaydigan ishim yo'q, uxlayverim deb, shunday yaxshi uxlaymiz. Ha,
1: bunda da.
0: Lekin sizlar o'xshamaysizlar-ku, bu yoshga sal cho'ngroq
1: o'xshaysiz. Qahva natiga issak mochib kashib qo'yamaymisan?
0: Yoshga sal cho'ngroq o'xshaysiz.
1: Ha, yoshga cho'ng'a, biz degan ayta pishqan har qaysi jihatlardan shunda umdan vaqtimiz bizning.
0: Lekin bilibapti do'stlar yomon ekan. Do'stlar bilibapti ma a degan do'stimiz mana Dienchi Ablat Qotdan mashinaga may jalib Dengla demekçi.
1: Onu mu da bulduk? Maçtan mı kaçırılıyor lan diye
0: demek. Diyen çünkü bilenla demekçi. Mane diyen de ki şuradan yollaptı demek. Diyen çünkü şimdi ki ne talışınla. Doğru talış da pes kalem hemen. Jo, bir iş pekinla pes ket.
1: Tianjin Cenobi yolu maşınla bek köp degen uçur ne? Evet, to ma xeridar maşından keyin tüşüp qaptı ma pul dep man ippedi. İgis men bilen alaqlasun ne? O maş pul tüşüp qaptı Abdullah Hotan. Ma aldıda çıqqan xeridarni keliqi mesela pul tölgen nimis bos alaqlış bek ne? Jumu? Sel testde taptım dep yer bir onluq uçum. Siz opırıp berdi o deme ilk günü ya birsi. Qanda oldu yandın? Emes mi yasız?
0: Nimini?
1: Diyen şu işçimliğe ben pek tapamadım diyen de Mevlutkan bağlıktı. Yeni bir anlık uçum. Ben operip yere edip operip verdim. Yüzyette dörtlü anlık uçları karanı. Şu çağda ben şunun da
0: Roşengül edem. Şimdiken Roşengül kaldıydı Ilgarman.
1: Halbuki ben hiç bakmadım. Hani rastın rastayımız o. Ben hiç bakmadım. Çünkü benim halkı bana belki tesir kılıyordu. Mesela kahve içsem et diyen de içtim ben kahve. Çünkü şöyle herkes kahve içmeyi mi?
0: Hemen değil mi? Bu yaxşı
1: bir... Çünkü şu keşte uxlayamayla kalı mende hemen.
0: Küşet küzüş bop diken. Zükre'den mağın verdi. Hem de mən qop sizgi vereyim.
1: Hani?
0: Vereyim.
3: İlip birey demekçi. Kini de bazırla ekirip birey mi?
1: Özleştiğini neyim kılmız, onu naklaştırırmızı yapmayın da. Birey, mihman kılmayan, birey günlerde. Birey gün bir neyi kılaydı dediğin onda geple işlem. Birey gün biraz mihman kılmayan.

0: окшош курук кек кылмаңлар деп.
1: Сүзүнбай курук кек кылдыган мо кек кылмайсыз, кыйлы кем сөз аз саз кек кылысыз, биз ундай кым ойлумадык курук кек кылды деп.
0: Şunun bilen bu ayki ili uyaba depto da ha? Hotengi berip su bulup aktırı vitey kaştaşlarını. Turpanga berip kum bulup köydürü vitey paçaklarını. Doğru. Hem mademge maske meyir okundu ya.
1: Kum hem mademge maske meyir. Cuma şu an özenlerinin salametlik ahvalı karta doktorlardan bir sürüştürüp ananı iken berip kömülüşenlerini soraymış. Cuma? Yaşarcan haber okus bulduken, bek peyiz okuyduken de ama velimin şansızdan bayi yetküzgen uçurunuzdan şunun da bir kıl. Uzur ağam bir yer var da.
0: Rahmet.
1: Şunu yeni bir uçurun yetküzü itemsiz. Müşünçela uzur avatkan boğandı diken ha?
0: Rahmet sizge. Sizge köptün köp rahmet.
1: Ma yakşı uğrulaştırış oldu idam.
0: Şunun bilen, bu haftada Örümçede sarhıl numaralar koyuldu. Bu hafta Lobin Sanat Pesli Şehir Müzik Keçiliki Örümçenin yaz keçisini devamlıq canlandırdı. Bu Saybağ rayonu, Tian Shan rayonu, İqtisad Texniki Taraqqiyat rayonu, Yuqori Yangi Texnikalik Kasblar rayonu, ya'ni Yangi Shahar rayonu qatorliklarini qoplab, mahalla maydoni, bog'chilarga ko'l bo'yi, Sodi Chambirki ko'cha rayonu, Yezi kanat otloqlarining hamma yerini sahnaga aylantirdi. 7 ayning 31-chi kuni juma soat 20:00 Saybağ rayonu Jini yo'li 137-ci numarada, yani Çigra Müdafiye İdarisi Alihler Korosu içinde ahaliler özleri tayarlıgan numaralar bilen Kızıl Amivi Menfaat kinolarını koyup, herbi hizmet ötevatkan ve herbilikten çekingenlerge hürmet bildirip, Kızıl Tarık eslenip, her bir kısım bilen,
1: herbi
0: kısım bilen mahallenin mihir muhabbetini yuğuruldu. İşte yaparken.
1: Ben okuyayım ama. 8 ayının 1-ci günü şənbə saat 12:00 İqtisad Texnik Tərəqqiyat rayonu Dığanvanda ətrafında meydanında Dığanvanda meydanında meydan usulu tanlaş müsabiqəsi ötküzülədikən. Xunan radio televiziya stansiyasınınki Ayvan qanlı Şevu Lemming proqramısı ilə birləşib 30 qrupa bir səhnədə maharət göstərdikən. Şinjan usulu, milli usul, zamanı meydan usulu növət bilən meydanğa çıxırıldıkən. 8-ci ayının 2-ci günü, yekşənbə günü saat 20:00 xalq meydanı, xalq bağçasındakı mau Xuşin şipağında quyuq mehir muhabbet tolğan kiçik səhnə adamlıq yaz günləri naqş keçiligidə muzik ömüki bilən xor ömüki vətənpərvərlik naqşları, Şinjan xalq naqşlarını urulaydı ekan. Bütün meydandakılar umum xor etib, köl mənzərəsi, keşki səlkin şamal içində vətənə könül zar qılır ekan. Demək ki, məşunda fəaliyyətlər hazırlamda sərxil hər yerdə şunda ötküzülüyordu qo sayatın
0: tasma
1: bir yuqur pəlli məzgili bolğan ekan. Həm də başqa yerdən kilidğan lavab qalsanlarmı məşu fəaliyyətlər ülgürib kəlsanlar buludu, verib kösanlar buludu degen gəp,
0: doğru, top doğru.
1: Şunu olan ma uçurlağı davamlı qarayımız qo.
0: Niyaz Ali.
1: Nim dedi?
2: Ya quruqlasam mağoşa çıqqan mağaylar deməkdir şəngö. Tutsat tutdum işar maşını kiram yox ya gəlinən amma. Дегенде.
1: Мәке қапты.
0: Мәне, енді бір қойып бірай.
2: Гаражда тұрды, қасқарын елі сірбәсі әмей, дабазарын келіп, өзінде отырған салды, құшырады құшылаш баған машин кетке. Құрық қыласаң мағаша кетқан мағайса шығар кетқанда.
1: Мұнда демемсіз.
0: Әмді толық түшен ұлыз ма?
1: Әмді толық түшен ұлыз ма? Құлақ мұш қылып сәл іш. Болдыр құлақтың қиыр қылам дым.
0: Яғни яшаған
1: дым. Әдемі яшарыла кеп. Ә? Әде мұнда неме? Деп мұнда отыра кесі.
0: Әй немде айдыған ду ма бала? Әй немде атса?
1: Баяқтыз тоқмақ деп шынығы олан. İlgar muallim mening apa mergiz unda demaydi, kelin qizini beshi delib ko'tirdi deb. Shu beshi delib ko'tirdi ekan. Kelin qiz qiladigan vazifa bilan o'zi o'rindab, tamoqlaringizni vaqtida yetib kelin qiz shunga shotog'i chiqib ketibdi qana. Do'stlari bilan.
0: Shotog'i yomish ketib qana.
1: Mo'ngul kiradi, shotlari do'stlari bilan shuna o'ynab ketibdi, shu qaynab somdan bo'g'ash qashimda ketgan bir yerbada.
0: Niyoz Ali deydi, Yasharning xabar o'qishimi buldi, olgan pulni zo'rlab vaqtida qaytirib berdigan shimo buldi. Ma'lumkam qanchalik qo'shib ketganda deydi.
1: Ha, iliq filmlar ko'rsizda. Ata-onamizning barida kunda amra bo'lishqa nimiyasi, vaqt bo'lsa, sharoit bo'lsa, kunni berib olaman onamning qishiga deb ilg'or muallima. Berib astol ishlarini qilib biring, ishimiz tamoqqa uchun qochlarini yuvib, ba kunni hamda cho'ng'og'imi kunni qozon beshida tamoq etishim ba'zi qo'shaqmaydan ba'zi kunni berib olsangiz, omal yo'q tamoq etadigan ishlarim bo'lib qoladi, jumi bunday bir qarab ahvoliga. Qarasiz hamda amra bo'ldim deb yig'ringlar sevadiganlarmi bachu? Nim bo'lsiz, amra bo'lyapman. Nil qotalmish amra bo'lish, lekin bunda o'ylab kelsak yig'in sevaldi berib qishni qizib qo'yishi. Tamoq etib pasga shayad yetib uzun tashlab
0: Ma Mr. Merdan.
1: Deydi.
0: Yaxşı mı, yaxşı mı? Roşengül adam baldır qeyirmaydı. Çünki Roşengül adam

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 31. günü, Cuma.
2: Ovallığa varayga nəzər selib baqaylı, bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblasti, Turban şəhrinin qısmən rayonlarda azraq yamğur, yuqırqi qısmən caylarda uttur halyakya qatıq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
2: Əndi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Abdonum raylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığın içib, baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorqının ruhini ögəndi, zıcılaşdırdı. Abdonum rayonun pen texnikini yenilik yaratış ve göz dişki asasen tüzdiş hizmetini muhakim kılıp uğurlaştırdı.
2: Abdonum rayonluk partiya komiteti, Abdonum rayonluk xalq hükümeti 1. avgust armiya bayrami münasibeti bilen hal soraş xeyti evetti.
1: Jongo Nefet Tabi Gaz Guruhi Maytağ Neft Ximiya Şirketi tarım yılığa 1 milyon 200 min tonna etilin işlep çıkırış ikinci kararlı kuruluşudaki Tunci Türküm Ximiya Sanatı Məksulatları caylarına toşuldu.
2: Bu yılın 5-7 ayının otturgayca Kumul Elektr Toğrda setilgan tok bulturkıdın 42 gün burun 10 milyard kilowatt saatten aştı.
1: Mori nahiyesi yeşil tohni öz cahidi işiltiş, kasıplarını yukarı derecelikli şiki karab kengaytiş tepekkürünü çin közlep, şamal yorukluk baylıkını eçiş, yeni energiye cabduk yasmıcılıkı, yukarı derecelik yeni materyallarını inçki pişiklaştın ibaret mükemmel zancırını tutaştırdı.
2: Xotan gilam madaniyatini his qilish markazi sirtqa ejib etildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgacha gilamlardan cho'kma huzurlanib uni his qila oladi. Endi xabarlar onala.
1: Stansimiz xabari. Abdonom rayonlik partiya komiteti, doimiy komiteti tunugun yig'in ochdi. Abdonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'in riyosatchilik qildi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki muhim yol yorqının ruhi yetküzildi, öginildi, ızcılaştırıldı. Yığında bunlar tekilendi. Baş şuji Xi Jinping'nin asasi mağarıp hizmetine bergen muhim yol yorqının ruhini çoğunkır öginip, ızcılaştırıp, memleketlik asasi mağarıp hizmeti yığınının uğurlaştırmasını ameliyleştirip, asasi mağarıpni mağarıp küşlük rayonu kuruluşudaki ul hizmet, Başlamış hizmet süpüde tutuşta çın turup, Cunha milleti ortak gevdes enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zit çöyürdep, partiyanın mağarıp fangcinini omumizlik ızcıllaştırıp, ahlak arıklık adem terbiyeleş tüp vazifesine ameliyleştirip, sosyalizmden ahlaki, akli, cismani, güzellik, emgek cihette etraflık yetilgen kurguçileri ve ızbasarlarını yetiştiriş. Xi Jinping yeni davr jongochi sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlash, odam tarbiyalashda bo'shashmay chin turib, maktablarda ideyaviy siyosiy tarbiyani kuchaytirib va yaxshilab davlat o'rtaq tili yozuqidagi o'quv o'qitishining sifatini o'stirib, unumini oshirib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan

0: Censlikken, şekli, rengi, kiçik dostlarını naiti celip kıladıkken, balılar körgezmeyi katneşip, her kaysi caylarının yemekliklerinin haslıkını gördü. Mezlik yemekliklerini tetidi, hem bilim aldı. Cenobi ve Şimali Congo'nun has taamları bu yerge cem bolup, her kıl mezlik taamlar yuğurulup, özgeçe haslıkı ige bir meydan gayri maddi medeniyet marasları katlı ziyapti sayahatçilerinin aldıda namayan boldu. Sayahatçilerin bazıları kadimini toxtatıp, nəbiz tayyarlaş işler tipini tamaş kılsa, bazıları xas mezlik taamlarga eğiz deyip, gayri maddi mədəniyet mırasları mezlik taamlarının arıqsıraki xalq örüp adeti hikayeleri ve varıslı kılış azası üstüde inçke izlendi. Şeyhansi şehri ahalisi Yang Qian Qian mundaq dedi. Qurtulgan kalı göşi, sıba, Kali göşi, vənzisi qatarlıq, ərqaysi caylarının məzlilik taamlarını tetiduq. Bir baxmağın bəzi şəhərlərinin məzlilik taamlarına nəx meydandıla eğiz deyib, onlarının xaslıqını çüyənduq. İqlinişcə, qayri maddi mədəniyyət marasları xas taamlar ziyabdi, pahaliyyəti 8-ci ayının 3-cü günü gecə davamlaşırıqən.
1: Stansımız xəvri. Xotan gilam madaniyatini es qilish markazi yaqinda Xotan Tuancheng manzil rayonida sirtqi echitildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgich gilamlardan cho'kma o'zirini olaydi va uni es qila olaydi. Xotan gilam madaniyatini es qilish markazida qatlamlar bo'yicha es qilish andisi qo'llanilib, birinchi qavatda ko'rish, tomosha qilish, milliy kiyim almashtirish va aram elib xotira qoldirish asos qilindi. İkinci qavatda gilamning taraqqiyot tarixi va an'anaviy to'qish hunar san'ati sistemalik namoyon qilindi. Bu markazning eng chong alohidaligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemasi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari va peshqadam hunarvalarning og'zaki bayonlari to'planib, gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilib, 41 chong turi bo'yicha 200 xil gilam nusxasi to'plandi. Sichuanlik sayohatchi Wang Yueru mundaq dedi. Raqamlik ham turtki bo'lish turi intayin mo'lkan, qo'ni nusxadagi gilamlarni biriktirish, bo'yash, AI'da qisqasini ishlash, tahlidiy zehn sinash qiziqarlik raqamlik ham turtki bo'lish turlari nihoyat ko'pkan. Gilam to'qish yo'nriga oid nurg'un bilimni bilib oldim. Bu markazda 1997 yili Shanganing vatan qo'yiniga qaytib kelinganligini tabriklash xotira tom gilimining o'xshitib to'qilgan nusxasi saqlangan. Uning da har millat amma naqsh aytib, usul o'ynab Shanganing vatan qo'yiniga qaytib kelinganligini tantana qilayotgan qizg'in manzara jonli qayta namoyon qilinib, qimmatlik davr aslimisi, cho'nqir davlat muhabbati singdirilgan. Shanganlik sayohatchi Huang Ping ekskursiya qilgandan keyin og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaq dedi. Gilamdagi jonliq ko'rinish, to'qilishining sifta nafislikini ko'rib, nihoyat hayron qoldim. Shinjangdagi har millat ommasining go'zal tiliga yo'g'rilganligidan cho'nqur ta'sirlandim. Butun mamlakatdagi har millat xalqining qon qerindoshdek o'tayotganligini cho'nqur his qildim. Xotan Qashdeshi shahrisi madaniyat sayohat cheklik shirkatining bosh mudiri Li Jiajia, Xotan gilam madaniyatini es qilish markazining Xotan gilami to'qish an'anaviy hunar san'atini doimlik namoyon qilish bilan birga yosh varislarning mavqani an'anaviy naqshlarga qo'yib, zamonaviy estetik tuyg'uga birlashtirib, yangilik yaratib loyihalab, ko'p xil gilam madaniyat ijodiyat mahsulotlarini yaratganligini tanishtirib mundaq dedi. Xotan gilami to'qish ko'ni hunari va qo'ni hikoyalarni sistemalik ratlab saqlab qo'ydik. Cho'kma shaklda his qilish muhiti yoshlashgan ham turtki turlariga tayinib, yangilik yaratib, g'ayri moddiy madaniyat maroslarini tarqitishga quvvat qo'shimiz.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, Shenjong radio televiziya stansiyasining Shenjong xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızı yaqtırıp alınışınlarını karşılamız, mən Riyasat Şeytaniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızı alınışınlarını karşılamız, mən program Riyasat Sehsupiya Tıqadır.
0: Bana bugün bu programımızın vaxtını başlayıp aldık. Anlıqçılarımızın ki programımızda uğurlaştırılan mezmularını anlıqış, yani dağımlıq programımızda katlaşıp uçurlan yolda duruşunu kızın karşılamız.
1: Bizden Veyşin Supamızın numarını koşuyla anlıqçılarımız. Veyşin Supamızın numarı XC1074FM.
0: Canak XC1074FM. Dostlarımız kayalarda kitap arasıyla, kayısı caylarda durup programımızda anlamadısla.
1: Yollar anlığa kandarak.
0: Şanak, hafta ahırını kandak ötküzüşünü oylaşıvadısla. Programımızda katlaşıp üzülen ortaklaşanların kızın karşılamız.
1: Ondan sağlık uçurlarımız, bizden de avallı yana programımızdan kündülük tertip boyunca Ürümçinin kelgüsü 3 günlük avaraydı məlumatıqa bir dekitimiz ağdırıydı deyli.
0: Boludu, Ürümçide. Bugün kündüzgün keçe keçe hava uçuk bulup, yukarı temperatura 30 Celsius gradus, tüven temperatura 20 Celsius gradus buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Muşayının 8. ayına, hem de 8. ay kırdemini, 8. ayının 1. günü kündüzgün keçe keçe, Ürümçide hava uçuk bulup, yukarı temperatura 31 Celsius gradus, tüven temperatura 21 Celsius gradus buludu, 3 bal şamal çıkıdı. 8. ayının 2. günü kündüzdün keçe keçe Ürümçide hava uçuk bulup, yukarı temperatura 34 Celsius gradus, tüven temperatura 22 Celsius gradus buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Demek hem de karaydıgan bolsaq, kelgüsü 3 günde hava uçuk bulup diken, temperaturumu bara-bara örleyir diken dostlar. Demek bu şu ısık, yani ısık. Davam neşirikken, şun dostlarımız, müşü sırtlağı çıkan çağda, hava rayının ki özgürüşü asasen iş faaliyetlerimizde muhabbuk oranlaştırayla, keyin işki dikkat kılayla, en mühimi müşü köpürek sutulukla kılayla.
1: Ayt yaxşı təsiyyələ bulundu. Anlıqış dostlarımızdan, nərkürlükü biz programımızda müşə var ay qısmıdan ki, lan verilgən bizdən ki, qısqıcı əskərtmələrimizini, isanlada çın tutuşanlarını, şu əskərtmələr boyunca özanlarının ki, əkvananlar qarda map qolu nişanlarını təsiyyə qılımızı.
0: Şəhəq. Ana programımız başlanıbla dostlarımızın uçurla etib gülüşki başlayıbdı. Anlıqçılarımızın bir qarşı əvətgən bolsa. Abdurrahman Somkiçi, xoş gəpsiz, qarşalımız. Mehmet Pichan isimlik anlıqçımız hoş gelipsiz, Guanghui Körükten astı tosılıp getdi, depti. Chuntian isimlik anlıqçımız sizmi hoş gelipsiz, karşılımız, programı onlarını yaktırıp anlamadı mən, depti Rahmet. Qaysarayla isimlik adımız sizmi hoş gelipsiz, karşılımız, keşliğiniz hayırlık bolsun. Onunun başqa qaraydıgan bolsaq, Ali isimlik anlıqçımız mı? Tantarbiya ve sağlamlıq programısı başlandı, programının onuşluq elip berilişiğe Tilek taşman deb turaqman.
1: Oy rahmat.
0: Hamda yo'llarningki ahvollariga qarab qo'yaylik do'stlar, ha? Soat 21 dan 23 minut o'tgan bo'lsa-mu, bir qism yo'l bilaklarida yanla mashinalar intan ko'p. Masalan, shu oyirdirim yuqori sur'atli tosh yo'li. Ürümçi Sanji tez sur'atli yo'lidan yog'och materiallari zavodi qarab mang'aylanish, g'arbdan sharqqa mashinalar intan ko'pgan, ha do'stlar. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, xalq yo'li o'tishimi ko'riki. Körükninki üstü, körükninki üstü de maşallah köpe yani asaslıkmışu, nəmir tərəfki qarab mangan yölünüş. Andın Xuanxı yolu Cungi Doktorxanısının ətrapı da mı maşallah köpkən, çitay yoldu mu maşallah köpkən. Üçüncü körükdün düşüb, xatiyenciye qarab mangan yönüşdü mu maşallah köp tosluş bankən. Amda Guanghui körükü kəsə, Guanghui körükününki qoşum çollarda, andın körük yüzü de. Yani şu garipten şarkı karıp manga yönüşte maşallah köp tosluş barken. Andın karaydıgan musak mavi Xinhua Cenubi yolu yani burun kıymışı Tumaris Mihman Sarayı'ninki aldı. Muşu traplarım o maşallah köpken. İtibak görüktünki astıdım o maşallah köpken dostlar. Onun başka Adil Saud Sarayı'nın aldırımı maşallah köp tosluş barken. Galibiyet yoldu mu maşallah köpken. Yenen yollardı mu maşallah köpken. İhtibak yolları da mı maşallah köp tosluş varken dostlar. Yana karaydıgan bolsaq Changchun Zhonglu

0: Hürmet radio dinleyicileri, 174 katnas senet radyosundan bir vasıtan tutulan Tan Tarbiya ve Sağlamlık programını dinliyorsunuz.
1: Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqı abdisi Suluşu Tengdamas qadamda anlatılıdı. Programımız ne? Suluşu Teng abdisi de anlaşılan karşılığımız.
0: Karşılığımız. Qani dostlarımızın kelgan uçurlar.
1: Qani.
0: Oy, mamlan simdosh bir
1: anlaşımız
0: payda oldu. Mana Daniyar 8302 isimlik anlaşımız. Qarşıyadan turpanın yolu qandaq bolgandu depdi. Qandaq bolgandu deganingiz endi u yolga aloyida chaq qo'yganmi yoki
1: yo'lningki aqli so'rig'iz kelganmidi bu o'quvchimiz yo'l ahvoli qandaydi deb. Bildigan do'stlarimiz
0: o'qqansa.
1: Endi biz bu vaqtda uchir topchiribmiz o'qchimi?
0: Yo'llar mening bilishimcha endi aloyida to'silib qolganlik yoki chaq qo'yganlik unda uchirlarni topchiribmiz. Qani bildigan do'stlarimizning uchir ketaydi. Oyshamgul xonim xushkapsiz
1: qarshimiz.
0: Ovozingizni anglab xush bo'ldim.
1: Uchirimiz ko'rib bizni xush bo'ldik.
0: Tajriba o'tir maktabdan oldiravon deb to'g'ri rahmat.
1: Sidiqjon qashqadan bir uchirib yuribdi. Qashqadan badim chijliqma deydi. Xonjon chiroqda mashina jiq diqqat qilib menli jima deydi.
0: Oy rahmat, rahmat. Bulbul go'ya harimiz xushkapsiz qarshimiz. Dabozaning keyni Donxuanschonning oldirki yo'llar to'silib ketdi deb to'g'ri
1: rahmat.
0: Güzel Nur Hanım, siz mi hoşgeldiniz? Karşılığımız. Güzel Nur Hanım'ın ki avazla uçuyor. Güzel Nur Hanım uzak boğandı diye uçuyor ben mi gireyim? Hani anla bakayım.
1: Yakıştıramsız.
0: Yakışmışsınız. Berek olsun.
1: Rahmet.
0: Rahmet.
1: Rahmet.
0: Rahmet. Rahmet. Rahmet. Bu Güzel Nur adımız bizimki izcil muşu programlarımızını yaktırıp
1: anlat. Sadık anlıkçımız.
0: Uçurlan yollap kilovat kanti aldın kıvır mezgil tası.
1: Yollayamay kaldı.
0: Yollayamay kaldı. Lekin bugün uçurumuzu görüp şunda hoş bulduk. Dağımlıq yani uçurlarını yollap
1: durmaksız. Rahmet.
0: Anakta dostlarımız yan dağımlıq Tan Tarbiya haberlerine diktimizden aldırgan basaq.
1: Sinuk Shanghai danlıq mayırla müsabıqısının ki, çarakal qılğış müsabıqısıda Chao Shintong bilan Wu Yizi qatarlıqla 4 kişilik mayır qatarıqı kirdi. 7-nin 30-cü günü 2026 yıllık Sinuk Shanghai danlıq mayırla müsabıqısının çarakal qılğış müsabıqısıda 2 devletimiz mayırı Chao Shintong bilan Wu Yizi Robertson bilan Murphy'ni yenip 4 kişilik mayır qatarıqı kirdi.
0: Aldı bilan meydanğa çıqqan Chao Shintong qızğın halatını davamlaştırıp Danlıq mahir Neil Robertson bilen bir meydan sarhıl musabıqı oynap, 0-ge qarşı 6 numar bilen yandı. Chao Shintong musabıqı başınışı bilenle vəziyetini tez kontrol qılıp, tunji meydanda yek kaltekte 60 numar ilip, 2-ci meydandaki keskin musabıqı renkin yan bir qitim yandı. Otur meydanda dəminiştim burun, o yek kaltekte 117 numar ilip, 0-ge qarşı 4 numarlıq üstünlük bilen kiyinki yeri meydan qıqırdı. Kiyinki yeri meydanda onun ihbadisi oxşaşla yaxşı baldı. O yeni yek kaltekte 102 numar ve 98 numar ilip, rıqabatçısıya qaytır mı hücum qilish pırstı bəmidi.
1: Keşte musabıqı qatnaşqan Wu Yizi bir meydan keskin musabıqını başdan keçirib, Shoin Murphy bilen 11 meydan musabıq oynab, ahiri 5-ge qarşı 6 netice bilen rıqabatçısını yandı. Musabıqı başlanışıda Wu Yizi keskin hücum qilib, o da 98 numar ve 65 numar ilip, 0-ge qarşı 2 netice bilen aldığı ötdi. Murphy nahiti tezla taktikisini tanşap, mudapiyaga tayinip, toxtamay numar aldı. 2 tarafının numarı növet bilen örledi. Wu Yizi bir mahal 1-ge qarşı 3 netice bilen üstünlükke ege bolgan bolsa mı? Lekin rıqabetçisi o da bir netçe meydandan numarda yetişip aldı. Hatta musabıqı noktasıq erişti. Alqılıq paytta Wu Yizi, yani yaş Wu Yizi besimge berdaşıq berip, köp qitim uzun süpüdün urup numarı elip, 5 kaltakta 50'ten yukarı numarı elip, yeniliğine belgeleş baskıçıda Murphy'nin seferlikini tutup elip, onsız şaraitini özgertip, yeni kiyenge baskışkı kirdi. Yenip kiyenge baskışkı kirdi.
0: Hürmet radio oğlucular, Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızını davamlaştıratımız, qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qırsaq. Şinfu isimlik anlaşımız programımızını yaktırıp ana edipti, tavuzlarını evetipti, yegendek bulduk. Ali Can, hoşgeldiniz, itibak yolu islanın idarıdan çoğumuza akırıpman gayınışta maşallah köp depti. Guli, hoşgeldiniz, karşılımız. Mamu yaktırıp ana vatimen, davamlıq ana vatimen, adil soğut sariyini aldırı maşallah köpken depti, rahmet begen uçurunuz.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katma senet radyosu köpçelik şunu esker tutu ki, ertigen ya küçüştün ki çınıkış. Çınıkıştın ki bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın köp katım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tulukluğulu buludu. Yaz pesilde çınıkış yana ruhi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halette çınıkış intayın mühim.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnas sanat radyosunun bir vasıtan tutulan tan terbiye ve sağlamlık programını tamamlaştırdığımız.
1: Kadirli kanlıcılar, tan terbiye ve sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televizyası stansının ki yeni taratko etsi siloşetin de maskademde anlatılıyordu. Programımız ne siloşetin etsilim anlayışınlan karşılığımız.
0: Anadolu dostlarımız diktanla dağımlık tan terbiye haberlerde bolsun.
1: TikTok top dereceden taşkari birleşme müsabakası da bir günde işki meydan müsabaka katnaşkan Shandong Weichao komandası uda galibi kıldı. 7. ayının 30. günü 2026 yıllık müsabaka pesildeki Jungu TikTok top klubları dereceden taşkari birleşme müsabakasının ikinci baskırsık müsabakası. Hebeyninki Xiong'an yeni rayonu Xiong'an tenterbiye merkezi tenterbiye sarıyıda devamlık ötküzüldü. Erle kollektif türde Shandong Weichao Shangshan tenerket komandası bir gündeki işki meydan müsabakada ilgir keyin bulup Shanghai

0: belgilendi. Erler kollektif derecede Shandong Weizhou komandası bilan Shanghai Dichan Jitun komandası musabaqlaşdı. Aldı bilan meydanga çıkan Liang Jingkun bilan Li Hechen, Yuan Lisun, Zhou Guanghong grupsini oda üç qetim yendi. İkinci növbette Zhou Qihao oylamagan yerden Lin Shidongni iki qetim yendi. Üçüncü növbette Yu Haiyang Zhou Kai bilan musabaqlaşıp avval iki qetim uttirib qo'ygandan keyin bir qetim yendi. To'rtinchi navbatda Wang Chuqin Zhou Qihao guruhi 3 qetim musobaqalashib, Night Testda 1 nomor oldi. 5-chi navbatda Li Hechen maydonga tushib, Yuan Lisun bilan musobaqalashib, 1-chi qetimda osonlik yengib, komandasining 5-ga qarshi 8 natija bilan yengishiga kuch chiqardi.
1: Shu kuni kechda Beijing Yidian Denshin komandasi bilan musobaqalashgan Shandong Weizhou komandasidan tunchi navbatda maydonga tushgan Wang Chuqin bilan Liang Jingkun guruhi uda 3 qitim yengib ustunlikni egalladi. 2-chi navbatda Yu Haiyang Huang Youjing bilan 3 qitim musobaqalashib yengilib qolib, umumiy nomorda 3-3 bo'lib tanglishib qoldi. 3-chi navbatda Li Hechen bilan Xu Yingbin musobaqalashdi. Oxirda Li Hechen Shandong Weizhou komandasiga yana 2 nomor qo'shib berdi. 4-chi navbatda Beijing Yidian Shindong komandasi Din Xu Yingbin Huang Youjing guruhi musobaqadan voz kechdi. Buning bilan Shandong Weizhou komandasi 4-ga qarshi 8 umumiy natija bilan g'alaba qildi.
0: Shu kuni kechki ayollar kollektiv turnir musobaqasida Shanghai Chongxin komandasi 6-ga qarshi 8 natija bilan Shandong Luning komandasini yengdi. Tunji navbatda Shanghai Chongxin komandasidagi Sun Mingyang, Wang Yuanying guruhi, Li Ren Sijia, Hu Yi guruhi bilan musobaqalashib, aran 1 nomor ilib, yaxshi boshlanishni qo'lga keltira olmadi. 2-chi navbatda Shanghai Chongxin komandasidagi Shi Xunyao oldi bilan 1 qitim yangdi. Keyin Chen Xingtong uda 2 qitim yangdi. 3-chi navbatda Chen Yi Kuaimanni 2 qitim yengib, Shanghai Chongxin komandasining umumiy nomorini 4-5 ga yetkazishiga yordam berdi. 4-chi navbatda Shandong Luning komandasidagi Chen Xingtong Kuaiman guruhi musobaqadan voz kechdi. Buning bilan raqobatchisi bevosita 3 nomor oldi. Umumiy nomor 5 ga qarshi 7 bo'ldi. 5-chi navbatda Sun Mingyang bilan Wang Xiaotong har qaysisi bir qitimdan utdi. Oxirida Shanghai Chongxin komandasi g'alaba qildi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımız nemişerde oxirlaştırmız. Programımızni yoqtirib anlagan ve programımızga uchur yollab qatnashgan barliq anlagıcılara rahmet etimiz.
1: Mikrofon aldıdık riyasetçiler Daniyar Mahmud bilan Zulfiya Abdiqadir.
0: Növetçi muharir Murat Xopur.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Qadirlik radioyolg'ichi do'stlar, yuqorida yiqimliq naqshlarni ko'ngil aramonlarga sunduq İzzat İlyas o'rinlagan Bağning havosi nomliq naqsha. Naqshini anglash jarayonida balkim do'stlarimizning ko'z oldiga naydi go'zal bog'lar, tog'lar kelgan bo'lishi mumkin. Tabiat keladi-ku bu naqshini anglasa.
1: Shunda
0: ko'z oldiga odamning. Do'stlar, unda bo'lsa, Vision Spa'mizga mo xili ko'p uchurlar yetib kapti. Amush uchurlardan do'stlarga yetkazib o'taylik.
1: Ma adabto yaxshimi Urumchidan narat qabamoqchiqdik, do'kog'ongli bilan mansaq. Tizim tam nokta, menge yürüyem nokta. Çokum aldın kilisiz yumu.
0: Aldın kilisizler dostlar. Abliz isimlik dostumuz köptün köp rahmet de bizge. Tişin kıp koyuğunu olsa. Toğra, anlığın anla dostlar bağının avası. İzzet İlyas Uruluğan. Bayatın mı dedik? Rahmet sizden mi deyip koyuğunu olsa.
1: Onun için ma, yeni bir gittim izip siz. Muşu dukugunlu maytağdın karan. Narat kıpçı boğan. Yani maytağ Onun için çorma, narat muşu arlıkta çokum aldın kilisiz cümo. Kilişken de mu muşu kaysa vakit kırma diyen inek talap kilisiz. En yaksa şu miyengip maytakı baray diyen vakti de kilişin. Çünkü bazı vakti de hem de alaydı ekvallah yapıp kalsa şu vaktin ötküzü etsiniz kilerki vakit kırmayısız. Yani kaytıdın kilişide aynı çıkıdı. Şunun için şu vakti obdan karab, vaktinizin tanışıp durup onun için kilişip mansınız buldu. Onun için narat den, bayın kulun den, onun için mavu kuşa terepki mangıca o vakti de kilişmeyi normal yürüsünüz buldu. He?
0: Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar. Radio sayayti sayipimiz dektanladı boludu. Şincan'da nahilagici berip sayat kılıçdan salmıqı açtı.
1: Yıqında Tongcheng Luixing spısıda ilan kılgan 2026 yıllık yazlıq tatillik asta azadı sayayat boyca nahiyelergici berip sayat kılıç yüzlüş dokulatı etki sallıq malumatı körsülüzce. Nahiyelergici berip sayat kılıçka alakadar məhsulatlarını aldın zakaz kılıç kızgılıqı oxşaş məzgildikidin 63% aşkan. Nahiye tevesinde avtomobil icarığı iliş kızgılıkı 75% aşkan. Mongolköre nahiyesi alkışlık nahiyeler menzersi boyunca aldınkı 10'nın içindeki 8. orunda durgan. Bunun da ilgiri ilan kılgan 2026 yıllık ısıhtın daldınış sayet yüzlenişi dokulatı da Mongolköre okşaşla tizimlik kırıp bütün memleketteki sayetçiler salkıllık izleydiğen göher caygı aylanan.
0: Qiziq nuqtaga aylangan nahilagici berib sayohat qilish to'lqinining orqasida Shinjan sayohatchiligining cho'nqur qatlamliq tip o'zgartib darajasini o'stirishi va Shinjanning tuproqqa keng janubi va shimoli Shinjandagi har qaysi nahilaning boylik ustunligi tipdan o'xshamaydi. Farqliq madaniyat sayohat taraqqiyotiga puxta asos solish uchun bir nahiyada bir manzara bo'lish andisi shakllandi. Mori nahiyasida bir kechki qo'nib bug'doy dolqinlarining ovozini anglash yerlik oilavi mehmonxona sayohatchilarning yezikant manzarasini cho'kma shaklda his qilishdiki oldingi tanlishi bo'ladi. Barkul Qazaq Abdunum nayisida yaylaqning salqin ovozida uxlashmo ajoyib bir xil huzur do'stlar. Mana shundoq nahiya sayohatchiligi Shinjonning butun rayon sayohatchiligining qat ko'tarishiga terak bo'ldi. Hozir sayohatchilarning sayohat tanlashi texmi ko'p xil bo'lib, yaylaq, yulduzlik osmon, qadimiy yo'l qatorliq asli ekologiyalik tabiiy manzaralarga maftun bo'lmoqda. Demak, do'stlar, Tianshanning janubi shimolidagi nahiyalar madaniyat sayohat kasbida sifatni o'stirib, unumni oshirish imkoniyatiga ega qilindi.

Hürmetlik radyo anlayışlar, keçlikenle xayirlik basın. Xayirlik akşam programı sağırlaştırılgan yıkımlıq naqş küylerimizni yahtırıp anlayışanlarını mütkülümüz. Mən programı reyas etsi, Ürke Sultan.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Ayşegül Mehmet doğrulagan Yürekim Alma Emes namlı naqşı bilen başlayımız. Qeni özürlən qaysılar dostlar. Merhamet.

Hoşunasa kaderlik anlayış dostlar, lirik mu? Kaderlik anlayışlar tövende Mehmet Nur Tüken Orlıgan Derya Boyda namlı Kırgız Çınakşı'nı huzurun olsunumuz. Merhamet dostlar.

Aziz dostlar, endi yangın orlaşırı ki ay qalbimge vekillik qıladı namlıq naqşidin birlikte hazırlanımız. Merhamet.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın keplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık keplerde bolsun. İğizinizden çıraylık kepler çıksın. Mana şu çıraylık kepler kalıptan kalıplarga yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tut, Qatnash San'at Radiosi.

Qadirlik do'stlar, sizga rahmat. Itqumba programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programma rejissyori Shamshinur Nurmuhammad, navbatchi muharrir Zafar Mamtimin.

0: Hürmetli radyo anlayışlar, etikali günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
1: Her günü işten çıkken de.
0: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
1: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorlik ve köyünüş mücessemlengen avazlarımızda.

Sincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Sincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip gittin. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı eğizdik. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşıcay. Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: Xayirlik sahar, qadirlik dostlar. Bugun 2026 yil 8 ayının 1 günü şembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6 ayının 26 günü. Qadirlik dostlar, bugün 1 avgust armiya bayrami. Mana bu qutlug kunda programımız orqali vatanimizning har qaysi joylarida vatanning har millat xalqining tinch omonligi, baxtiyor turmush uchun jopoliq kurash qilayotgan xalq ozodlik armiyasi komandir jangchilari, qurolliq soqchi qism jangchilari, ofitser askarlarga oliy ehtirom bildiramiz va samimiy salom yo'llaymiz. Bayramlarga muborak bo'lsin. Do'stlar, tong saharning sapovasidan dillar huzur tepayotgan bu damlarda biz 174-dan xayrlik sahar programmamizga o'rnashtirilgan rangdor mazmunlarimiz va yiqimli kuylarimiz bilan sizlarga huzur beg'ishlash uchun mikrofon oldiga keldik. Bu go'zal saharning hammaylarga yangi ilhom va madadlarni beg'ishlashini umid qilamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Hurmatli radio o'g'ichilar, programmamiz Shinjong radio televiziyasidan sizning yangi taratqatchisi Suluvshitingda masqadamda o'ngitildi. O'g'ichilarimizning programmamizni Suluvshiting aptisida o'ngishini qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tuvanlik mazmunini o'rnashtirdik. Avval turmush bilimlari sayfamizda odatda yog' iste'mol qilishda 4 muhim nuqtaga diqqat qilish kerak. Oshqozonning issiq ishib ketsa, nima yesa yaxshi qatorliq mazmunlari so'zlab beramiz. Programımızın sağlamlıq saatları sayısıyla qar görüşünün sadı qandaq ozuqlıq qiymeti var. Yaz pəsli üçəy yolu yuqumluq kesəlliklere payda buluduğun və tarqılıdığın pəsil. Üçəy yolu yuqumluq kesəlliklerinin aldını qandaq ilişkirə qatarlıq məzmunlarda savadlarını anlayısla. Qeynəmsir olsunlar, əmdi deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tong uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

yemeklik bilen davalaş arkalık yırakını körelmezlikini yakışıklı bulamdı. Bu, hata karış. Bazı teşvikatlarda yemeklik bilen kuvvet doluklaş arkalık yırakını körelmezlikini yakışıklı buluduğunluğu tılgı ilingen. Meselen, alkat suyu, bilik çekirmeyi kadarlıkla. Bu yemekliklerinin terkibinde vitamin A bol bulup, körüş torpersinin nur seziş iktidarını aşırdı. Muvaffak miqdarda vitamin A doluqlaş közge paydlıq. Ama siyarı köp qabul qılınsa, vitamin A'dan zaharlanışını keltirip çıkarışı mümkün. Şuna normal kişiler yemek içmekni tamponlaştırsılı boludu. Vitamin A'nı siyarı köp qabul qılmasımı boludu. Onun yırakını körelmesliğine davalaş rolü yok.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 tin hayırlı seher programımızını devamlaştırdığımız, amlıslarını 174 katman sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmunudun haberdar kılımız. Hazır anlatılvatkan 174 tin hayırlı seher programımız ahırlaşkan dinkin, saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Menin Ailem programısı diktanlar boludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ətigenlik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Ətigenlik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 13'de Menin Abdumobilim programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil ait bilim savatla, Abdumobil seti setüleş doğrusurik uçurla diktanlar buludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınızda Biz Samara programısı. 174 Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anıtlılığın Çişlik Yollarınızda Biz Samara programısı Çişlik Aramınız ne ehmiyet kılıksı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemrah programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş yakşı adamla arkalık aktif güçtarıktırgan bu programının hanimet damlarını koldun bir koyma. Saat 17'de Gülgüncela programısı. Saat 18'de Katnaş Leniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiya ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiya haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar buludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşi müzikle köngül aramalar buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Abdunum rayonimizdeki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava rayidin malumatını aldınız. Örümçede hava uçuk temperatura 20'den 30 Celsiye gradusgacha. Altay'da ısırak yağmur yağdı. Temperatura 15'den 27 Celsiye gradusgacha. Çöçek'te hava uçuk temperatura 19'den 32 Celsiye gradusgacha. Qo'lchida havo uchoq temperatura 19 dan 34 Selsiya gradusgacha. Portlada havo uchoq temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 24 dan 34 Selsiya gradusgacha. Kuvaytda havo bulutlanib, keyin ochiladi. Temperatura 23 dan 34 Selsiya gradusgacha. Shahanzada havo ochiq ba'zida bulutli, temperatura 18 dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutlanib, keyin ochiladi.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetki radio oğlucular, anlatkınlar bir 174 katnaz senet radyosundan bir vasıta anlatılatkan Vatan Menin Ailem programsi. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapçısı, Sulu Şitin'de mas kademde anlatılıdı. Anlatıcılarımızın programımızın yeni dağımlık Sulu Şitin abditalı arkalık mı anlayışını kızın karşılığımız. Anlatı dostlarımızın kegen uçurlağı kırıp baksak, Kaysar Ayalı simlikadımız programımızı yaktırıp anlayıptı, köptün köp rahmet. Sahar buldularımız mı naqşlardan ozanlıptı. Ayşemgül hadimiz mı naşdı qılğaş programımızda anlaydıptı. Dostlarımızınki şənbük yekşənbü günlük fəaliyyətlərininki oğuşluq elib berilişini çin könlümdən ümid qılmayan deyib dur rahmat. Səviyyəsiz muxşikəpsiz qarşalımız. Ətiyənikiniz xeylik bolsun. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq bolsun. Yana qaraydığan bolsaq Məulan əpəndimi programımızı yaxdırıb anlayıbdı. Say yolda ketib barman. Vatan menin ailəm programısına oranlaşdırılğan məsmunları şındaq yaxdırıb anladım. Rahmat sizə deyibdi. Köpdən köp rahmat bəgən uçuransa.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davomlashtiratimiz. Programımızda o'rinlashtirilgan masalani anglash, anglovchilarimizga yana davomli programımızda qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Do'stlarimizdan Timtas xush kelibsiz qarshi olamiz. Atayinkimiz xayrli bo'lsin. Bu programmani bugun tunji qitim anglashim rahmat sizlarga.